Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Deccal'in fitnelerinden sana sığınırım. Buhari, Ezan 149.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim, o yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiyüs-Sagir 6580.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyorlar.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşmanlarımı yendim. Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ölümsüz olan dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.

Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.

Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünya ile yorma, adını kalbimden silme.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: De ki, Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Dini naslarda her müminin mükellef olduğu bir fariza olarak yer alan tevekkül, tasavvufta önemli bir makam olarak yer almaktadır. Bir işte acziyet gösterip işi başkasına havale etmek anlamını taşıyan tevekkülde Allah'a güven ve teslimiyet esastır. Güvenmek ve itimat etmek tanımakla ilgilidir. Bir kimsenin marifeti arttıkça güveni de artar. Allah'a en çok güvenen kimse, onu en çok tanıyan kimsedir. Peygamberlerin Allah'a en çok güvenen kimseler olmaları, Allah'ı en iyi tanıyan kimseler olmalarındandır. Bu durum, tevekkülün derecesinin, marifetin derecesine bağlı olduğunu da göstermektedir. Eşyanın varlığı kendisinden olmadığı gibi, sahip olduğu güç de kendisinden değildir. Işığın ve hararetin sebebinin güneş olduğunu zannetmek gaflettir. Bütün varlıklar Allah'la mevcuttur ve O'nun verdiği güçle varlığını sürdürmektedir. Bu hakikate yakin olarak ulaşan kimse, Allah'tan başkasında güç ve kuvvet olmadığını idrak ederek, yaratılana değil, yaratıcıya güvenir. Sadece ondan yardım diler ve ona teveccüh eder. Allah'ın bütün mahlukatın rızkına kefil olduğu bilgisiyle, rızık kaygısı çekmeyerek huzur ve sükun içerisinde yaşar. Allah'a inanmanın gereği olan tevekkül, başa gelenlere karşı sabır ve rıza göstermeyi, aza kanaat etmeyi, mutlak bir güveni ve teslimiyeti öngörür. Tevekkül, sağlam bir haf ve reca anlayışına sahip olmayı da gerektiriyor. Allah'tan korkan kimse başkasından korkmaz. Allah da kendisinden korkan ve ümit var olan kimseyi başkasının eline bırakmaz. İyi görünen şeylerin sonu kötü, kötü görünen şeylerin sonu da iyi olabilir. İşlerin iç yüzünün ve akıbetin bilgisi sadece Allah'a ait olduğu için, Allah'a güvenmek, işleri O'na havale etmek ve takdirine rıza göstermek gerek. Kalbin işi olan tevekkül, bedenen çalışmaya engel değildir. Tevekkül, hiçbir şey yapmadan sadece kalben güvenip beklemeyi değil, aynı zamanda bedenen gereken gayret ve çabayı da sarf etmeyi gerektirir. Tevekkül, rızık kaygısı çekmeyerek huzurlu bir hayat yaşamanın başkasına muhtaç olmayarak izzet ve şerefi korumanın yoludur. İnsanın sebeplerden uzaklaşması Allah'ın sünnetine aykırıdır. Sebeplere yapışarak tevekkül etmekse Allah'ın murat ettiği şeydir. Bu nedenle bir insan dağ başında ibadete otursa ve karnını doyurmak için bir çaba içerisine girmeden vefat etse kendisini öldürmüş hükmündedir. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh, boş boş oturan bir grubun yanına varır, sizler kimlersiniz diye sorar. Onlar da bizler mütevekkil kişileriz cevabını verirler. Hazreti Ömer de onlara şöyle der. Sizler mütevekkil değil, müteekkinsiniz, yiyicilersiniz. Mütevekkil olanlar tohumu toprağa atıp ondan sonra Allah'a güvenenlerdir. Ormanda yürürken vahşi bir hayvanın saldırısına uğrayan insan nasıl kaçıp kurtulmaya, kendisini emin bir yere atmaya bakarsa, Allah beni korur deyip hayvanın kendisini parçalamasını beklemezse, bir takım şeyleri başarmak için de yattığımız yerden Allah-u Teala'nın yardımını bekleyemeyiz. Çaresizliklerden her şeylerini annelerine bağlamış olan bebeklerin tevekkülü ağlamakla gerçekleşir. Çünkü yapabilecekleri tek şey vardır, o da ağlamak. Bu nedenle anneleri onların her şeyidir. Acıktığında karnını doyuracağını, uykusu geldiğinde ayağında sallayacağını, rahatsızlandığında sırtını sıvazlayacağını, altını değiştireceğini bilir. Doğrusu annesi de onu hiç mahcup etmez. Gece uykusuz, gündüz dermansız kalır. Yeter ki yavrusu rahat etsin. Bebek açısından bu şekilde tevekkül doğrudur. Çünkü elinden başka bir şey gelmez. Kaldı ki yapabileceğini hakkıyla yapmaktadır. Ancak yetişkin kul için gereken şey tevekkülü gayretle süslemektir. Çalışmadan maaş almak nasıl mümkün olmuyorsa, bir çabanın ardından sonucunu beklemek, Allah'tan hayırlı akıbet ümit etmek, tevekkül sahibi olmaktır. Hazreti İbrahim aleyhisselamın bir peygamber olarak her türlü sıkıntıya yılmadan katlanması ve sonrasında ateşe atılırken bile Allah'a olan teslimiyetinden zerre kadar şaşmaması tevekkülün zirvesidir. Çünkü üzerine düşeni yapmış, artık iş Allah'a güvenmeye kalmıştır. İman edip güzel işler yapanları, muhakkak ki onları içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennet köşklerine yerleştireceğiz. Böyle iyi işler yapanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden kimselerdir ve yalnız Rablerine tevekkül etmektedirler. Ankebut suresi 58 ve 59. ayet. Onu vekil tut, onların söylediklerine sabret. Müzemmil suresi 9. ve 10. ayet. Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkülde sebat etsinler. Ahzab suresi 48. ayet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile ve asla acziyet gösterme. Başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle olurdu diye hayıflanıp durma. Allah'ın takdiri bu. O ne dilerse yapar de. Çünkü keşke kelimesi şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar. Bir şey istediğin zaman yalnız Allah'tan iste. Yardım dilediğin zaman Allah'tan dile. Şunu iyi bil ki bütün yaratılmışlar el birliğiyle sana bir menfaat bahşetmek isterler. Allah'ın sana yazdığından daha fazlasını bağışlayamazlar. Yine yaratılmışların tümü el birliğiyle sana bir zarar vermek isteseler, Allah'ın sana takdir ettiğinden fazlasını yapamazlar. Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum sadece mümine hastır, başkasına değil. Ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder. Bu ise hayırdır. Bir zarar gelse sabreder. Bu da hayırdır. Gerçek müminler o kişilerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah'ın ayetleri okunduğunda bu ayetler onların imanlarını pekiştirir de sadece Rablerine güvenip dayanırlar. Enfal suresi 2. ayet. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Kitabınla hükmettim. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim, açığa vurduğum ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Amin.

toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 272.

giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amende ise ahesteyim. Bu son ben artık.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Sevgili dostlar, Hikmetname'ye hoş geldiniz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sadece sana ibadet eder, sadece sana dayanır, senden yardım dileriz. Bu cümleyi her namazın her rekatında okuyoruz sevgili dostlar. Camide, evde, kırda, bayırda, her nerede bulunuyorsak Kabe'ye yöneliyor ve konuşmaya başlıyoruz Rabbimizle. Sahi biz kendi kendimize mi konuşuyoruz? Yoksa karşımızda biri mi var? Soru tuhaf gelebilir. Ancak ibadetlerimize baktığımızda, davranışlarımıza baktığımızda bu sorunun cevabını kendi içimizde ne kadar hissediyoruz? Yani biz onun karşısında olduğumuzu ne kadar bilebiliyoruz? Yapmış olduğumuz bütün hareketlerde onun bizi gördüğü bilincinde miyiz sevgili dostlar? Biz İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyoruz her namazın her rekatında. Zikir ile meşgul olurken kimin ismini anıyoruz? Dua yaparken kime yalvarıyoruz? Namaz kılarken kime sadece sana ibadet eder, sadece sana dayanır, senden yardım dileriz diyoruz. Hep bu soruları düşünüyoruz sevgili dostlar. Gerçekten bu sorulara güzel cevaplar vermek ve bu soruların gereğini yerine getirmek muttaki kulların vasıflarıdır, özelliğidir. Canlıları sudan yaratan O'dur. Her varlığa, insana şekil ve suret veren, her an onlarla beraber olan O'dur. Toprağın sinesinde saklı tohumu bitiren O'dur. Daldan kopan bir tek yaprağın bilgisi dahilinde kopmadığı O'dur. Biz zikir çekerken yöneldiğimiz O'dur. Namaza durduğumuzda karşısında durduğumuz O'dur. Sevgili dostlar, Allah-u Teala bize şah damarımızdan daha yakın. Peki insanların ondan gafil olması nedendir? Evet sevgili dostlar, öyleyse bu ihsan bilincini birazcık olsun yaşayalım ve onun huzuruna çıktığımızın şuurunda olalım. Haydi onu analım. Her zaman ve her yerde bizimle beraber ve bizden hiç ayrılmayan bizim sahibimiz var. Her mevsimin ve her iklimin müşterisi başkadır. Bahar bülbüllerin vesilesiyle inler. Kış mevsiminin saltanatı ise kargalara aittir. Karganın sesi yükselince bülbüle de susmak ve bir kenara çekilmek düşer. Yani iyilik iyilikle, kötülük kötülükle beraberdir. Bülbül nasıl baharı özlerse iyiler adalete ve güzelliğe aşıktır. Karga tabiatlıların baharı ise kıştır. Biraz hava bulanıp soğuk rüzgarlar esmeye görsün. Kenarda, köşede saklı kargalar nasıl da birden çoğalır ve bahara lanetler yağdırır. Bahar ülkesine bülbül, kış ülkesine karga yakışır. Senin içinde de bir bahar ve güz var. Kalp bahçeni ihmal etme ki meydana kargalar çıkmasın diyor Hazreti Mevlana sevgili dostlar. İnsanın içi iyiliğe de güzelliğe de meyyal yaratılmış sevgili dostlar. Kim kendi gönlünü, aklını ve ruhunu iyiliğe yönlendirirse Allah-u Teala onun kalbini ve gönlünü güzelliklerle doldurur. O kalp ve o gönül güzellikleri çeker sevgili dostlar. Ancak kim kötülüğe yönelirse o gönül bahçesi, güzel olan güzelliklerle dolan gönül bahçesi yabani otlarla dolmaya başlar. Böylece güzellikler yerini kötülüklere bırakır sevgili dostlar. Bu sebeple Hazreti Mevlana, gönül bahçeni, kalp bahçeni ihmal etme, sula ki diyor, orada bülbüller şakısın. Ey gayretsiz heveskâr, işte direk, işte ip. Çıkmak istiyorsan durma, ipe sarıl. Ama sende o gayret yoksa, suçu ipin çürüklüğüne, direğin yağlı oluşuna bağlama. Anlaşılan sen bir kalpazansın. Yükselmeye niyetin ve o yolda atacak terin yok ki, böyle bahanelere sığınmadasın. Maddi manevi her yükselişi sen böyle bir ip bil. İplerin başı da Allah'ın kelamı. Ona sarılırsan bu nefs çukurundan çıkarsın. Hala o çukurdaysan bari o ipe bühtanda bulunma ve kınayacaksan kendi nefsini kına. Ey nasipsiz! Hem pencereni sımsıkı örtüyor, perdeleri çekiyor, hem de ay ışığından nur umuyorsun. Dışarıda dolunay pırıl pırıl olmuş, neye yarar? Sen yol vermedikçe o kapıdan içeriye giremez. Bu dünya gecesinde de iman nuruyla aydınlanmak istiyorsan, gönül pencereni hakka ve hakikate aç. Gözünden o örtüyü kaldır. Ey mezar yolcusu! Hayattayken dostlarının çokluğuyla övünürdün. O uzun yol boyunca dostlarını nerede yitirdin? Son arkadaşların da sana mezar kapısında sırtlarını döndüler. Şimdi yanı başında seninle aynı toprağa baş koyan tek bir yoldaşın kaldı. Amelin. Eğer bu yoldaş kötüyse vay haline. Yok, iyiyse sana müjdeler olsun. O senin hesap gününde avukatın ve şahidin. Sırat köprüsünde de bineğindir. O halde mezara böyle bir arkadaşla girmeye çalış. Susuz kişinin dudağı tatlı suya hasrettir. Ama su da susamış dudakları özler. Çocuk memeye aşıktır. Meme ise kendisini emecek bebeğe. Muhtaç olan cömert bir el peşindedir. Cömert ise kendisinden isteyecek elleri gözler. Yani fakrın gereği istemek, zenginliğin şanı vermektir. Beriki ne kadar almaya muhtaçsa, hakeri de o kadar vermeye müştaktır. Cömertlerin en cömerti olan Cenab-ı Hak ise, yok mu benden isteyen diye kullarını kendisine davet eder. Beden bir ama organları çok. Bedenleri bir araya getiren, birleyip bütünleyen candır. Can giderse azaların hiçbiri kalmaz, hepsi ölür. Müminler de böyledir. Bir büyük bedenin uzuvları hükmündedir. Niçin? Çünkü hepsinin ortak bir canı vardır ve o can imandır. Nice hazinelerin bir araya getiremeyeceği kalpler imanla bir araya gelmiş, kardeş olmuşlar. İman ipi kopmaya görsün. Beden tesbihi dağılır gider. Evet sevgili dostlar, Mevlana'dan Cevher beyitleri sizlerle paylaştık. Şimdi Mesnevi'de bizim ibadetlerimizin karşılığı acaba ne kadar? Biz insan olarak hak karşısında yapmış olduğumuz ibadetlere bazen nefsin ayıplarındandır bu, güveniyoruz. Gerçekten bu çok büyük bir ayıptır, nefsin ayıbıdır. En ufak bir şeyi kendinde büyük görüyor ve kendini kurtulmuşlar listesine koyuyor nefis. Bu sebeple Mevlana çok güzel bir hikaye anlatır Mesnevi'de. Şimdi sizlerle o hikayeyi paylaşacağız sevgili dostlar. Çöl ortasında bir bedevi çadırında hanımıyla oturuyordu. Bir gece hanımı, bütün yoksulluğu, cefayı biz çekiyoruz. Herkesin ömrü bollukla geçiyor. Sadece biz fakiriz. Ekmeğimiz yok, katığımız üzüntü. Testimiz yok, suyumuz gözyaşı. Gündüzün elbisemiz güneş. Geceliğin döşek ve yorganımız ay ışığı. Açlığımızdan dolunayı okkalık ekmek sanarak gökyüzüne saldırıyoruz. Bizim halimiz ne olacak diye dert yakındı. Bedevi şöyle cevap verdi. Be kadın, daha ne zamana kadar dünya malını arayıp duracaksın? Şu dünyada ne kadar ömrümüz kaldı? Akıllı kişi artığa eksiye bakmaz. Gençken daha kanaatkar idin. Yaşlandın, hırsın arttı. Altın istiyorsun. Halbuki önceden sen altın gibiydin. Ne oldu sana? Hanım bunları dinlemiyor, üstelik azlıkça azıyordu.
1: Hikmetname.
0: Devamla. Ey namustan gayrı bir şey olmayan adam. Artık senin yaldızlı sözlerinden bıktım. Halimize bak da utan. Bana kanaatten bahsediyorsun. Ne vakte kadar bu çalım? Sen kanaatten ne vakit canını nurlandırdın? Sen bunları geç de yola gel. Kocası bunların üzerine şöyle cevap verdi. Sen kadın mısın yoksa kader misin? Yoksulluğumla ben iftar ederim. Başıma katma. Mal, mülk ve para başta külah gibidir. Külaha sığınan keldir. Zengin kulağına kadar ayıp içine dalan kişidir. Malı vardır da o ayıbını örter. Yoksulluk senin anlayacağın şey değildir. Yoksulluğa hor bakma. Allah göstermesin, benim dünyaya karşı tamahım yok. Gönlümde kanaatten bir alem var. Ey kadın, kavgayı, darılmayı bırak. Ben iyi ile kötü ile kavga edemem. Kavga ile işim yok. Savaşlar şöyle dursun. Gönlüm barışlardan bile ürkmekte. Susacaksan ne âlâ. Eğer susmazsan şimdi evimi, barkımı alır başımı giderim. Kadın kocasının hiddetini görünce ağlamaya başladı. Güya pişmanlık gösterdi. Bedevi karısının gözyaşlarına dayanamadı. Söylediklerine pişman oldu. Onun bu pişmanlığını sezen kadın kocasına şu aklı verdi. Testimizde yağmur suyu var. Malımız mülkümüz de bundan ibaret. Bu testiyi al, git padişahlar padişahının huzuruna gir. Armağanını sun. De ki, bizim bundan başka hiçbir malımız, mülkümüz yok. Çölde de bundan iyisi hiç bulunmaz. Padişahımızın hazineleri varsa bunun gibi suyu yoktur. Bu su az bulunur. Zavallı kadın Bağdat'ın ortasından şeker gibi Dicle'nin akıp gitmekte olduğunu ne bilsin? Testideki suyu övüp duruyordu. Kocası da bu övgüye katılmış. Kimin böyle bir armağanı olabilir? Gerçekten de bizim bir testi yağmur suyumuz ancak padişahlara layık diyordu. Bedevi testisini bir keçeye sardı, ağzını sıkıca kapadı. Sırtını alarak Bağdat yoluna düştü. Testi kırılmasın, hırsızlar çalmasın diye gece gündüz gözü gibi koruyordu testiyi. Günler, haftalar sonra Bağdat'a geldi. Sonra halifenin sarayını buldu. Kapıya dayandı. Muhafızlar ne istediğini sorunca Bedevi, "Ey muhteşem kişiler, ben garip bir bedeviyim. Padişahın lütfunu umarak çöllerden geldim. Bu armağanı o sultana götürün, padişahtan murat isteyeni ihtiyaçtan kurtarsın. Tatlı, lezzetli su. Çölde yağmur sularından biriken gölden toplanmıştır. Testim çok güzel bir testidir. Yepyenidir." Halifenin adamları bu saf, tertemiz yürekli bedeviye önce gülecek oldular. Sonra da onun bu iyi niyetlerle bezenmiş armağanını canla başla kabul ettiler. Bedevi sarayın hemen altında gürül gürül akan Dicle'den habersiz bekliyordu. Bedevi'nin su testisi halifeye sunulunca halife bundan çok memnun olmuş, Bedevi'yi huzuruna kabul etmişti. Gönlünü aldı, yeni elbiseler giydirdi ve sonra da adamlarına testiyi altınla doldurup ona verin. Dönerken de onu gemi ile Dicle yolundan götürün. O çöl yolundan gelmiş. Dicle yolu yurduna daha yakındır. Buradan memleketine dönsün emrini verdi. Bedevi gemiye binip Dicle'yi görünce büsbütün şaşmıştı. Asıl şaşkınlığı, bu kadar suyu bol Dicle nehri varken halifenin bir testi çöl suyunu kabul etmesiydi. Ve Allah'a şükrediyordu. Sevgili dostlar, hikayede halifenin kapısını temsil eden dergah-ı ilahidir. Mümin her ne kadar ilim, irfan, mal, mülk ve ibadet sahibi olursa olsun, bu meziyet ve imkanlarına aldanmamalı ve güvenmemelidir sevgili dostlar. Bu değerinin hepsini Rabbinin bir lütfu bilip, şahsi amellerinin de Dicle'nin yanında bir testi su olduğunu asla ve asla unutmamalıdır. Çöl bedevesinin çölde binbir çile ile biriktirip halifeye takdim ettiği bir testi su, onun için hayat iksiriydi. Halbuki Dicle'nin içine dökülünce o bir testi su kaybolup gitti. Evet sevgili dostlar, insanın yapmış olduğu ameller de aynen bu Dicle nehrinin yanında bir damla su kadardır. Karıncanın kendi ufacık yuvasını, balığın akvaryumunu bir kainat zannetmesi gibidir İnsanın amellerini Hak Teala'nın huzurunda büyük görmesi. İnsan gafleti neticesinde cüceliğine bakmadan adeta bir dev aynasının yalanlarına kanar sevgili dostlar. İşte bu misalde olduğu gibi, Mevlana'nın misalinde olduğu gibi, çöl bedevisi de bir testi suyunu hiçbir şeye değişilmeyecek ve en güzel bir hediye olarak görüyor. İnsanın yapmış olduğu amelleri sevgili dostlar gözünde çok büyütmemesi, Hak Teala'nın katında kabul edilmesi için vazgeçilmez bir şarttır. Bizler yapmış olduğumuz her ibadeti Allah rızası için, Allah'ın istediği için ve onun sevgisini kazanmak niyetiyle yapmalıyız ki ibadetler gerçek değerini bulsun. Yapılan ibadet, yapılan iş, yapılan davranış en küçük bir şey de olsa, eğer temelinde bu rıza varsa, temelinde bu niyet varsa, temelinde güzellikler varsa, Hak karşısında hiçbir şeye değişilmeyecek büyük nimetler arasında yazılır sevgili dostlar. Ecri ve mükafatı bol olur.
1: Hikmetname.

0: Ey dost, şunu bil ki dünya bir konaklama yeridir. Ebediyet yurdu değildir. Bizler birer misafiriz. İnsanın ilk durağı anne karnı. Sonuncusu ise kabir çukurudur. Gerçek vatanı bundan sonradır. İnsanın ömründen eksilen her sene, yolcunun bir sonraki ulaştığı hangi midir? Ömürden tükenen her ay, yolcunun yoldaki istirahatı, her hafta karşılaştığı bir kasaba, her gün rastladığı bir köy, her nefesi attığı bir adım gibidir. Aldığı her nefes ile eceline yaklaşır insan. Bu dünya ebediyete ulaştırıcı bir köprü gibidir. Akıllı insan dünyada ihtiyacı kadarı ile yetinip ahiretteki saadeti için çalışıp çabalayandır. İhtiyacından fazlası onun için öldürücü bir zehirdir. Bu gerçeği gören kimse biriktirdiği bütün hazinelerin altın ve gümüş değil, toprak ve kül olmasını temenni eder. İnsan ne kadar mal toplarsa toplasın, onun nasibi ancak yedikleri ve giydikleridir. Başkası değil. Onun geride bıraktığı bütün malları kendisi için bir pişmanlık ve hasret sebebidir. Ölüm anında ölümünü zorlaştıran şeylerdendir. Sevgili dostlar, helal malın hesabı, haram malın ise azabı çoktur. Eğer topladığı bütün mal helal ise kendisine hesap sorulur. Eğer bütün malı haram ise kendisine azap gerekli olur. Onun en şiddetli pişmanlık ve hasreti kabir çukurunda başına azap gelince olur. Bütün bunlarla birlikte onun yüce Rabbinin huzurunda hesap vereceğine sahih bir imanı varsa, Allah'ın rahmetinden ve hoşnutluğundan tamamen ümit kesmemelidir. Çünkü Allah kullarına bolca ikram ve ihsan eden, onların günahlarını bağışlayıp acıyandır. Ey dost, dünyanın rahatlık veren günleri pek azdır. Çoğu yorgunluk ve meşakkat ile geçer. Onun yüzünden ebedi ahiret rahatlığını ve bitmek tükenmek bilmeyen mülkü elden kaçırıyorsun. Akıllı kimseye ahiretteki ebedi rahatlığı elde etmek için şu sayılı birkaç güne sabretmesi kolay olur. Bir insanın çok sevdiği birisi olsa ve ona eğer bu gece sabredip sevdiğinin yanına gitmezsen hiçbir zorluk ve sıkıntı çekmeden onunla 1000 gece geçireceksin. Eğer onu bu gece ziyaret edersen bir daha kendisini hiç görmeyeceksin denilse, onun sevdiğine aşkı çok fazla ve ondan ayrı kalması kendisine büyük bir acı verecek olsa da, o sevgilisine ahirette kavuşmak için, daha sonra 1000 gece sevgilisiyle beraber olmak için bir gece sabretmesi kolay olur. Dünya ahiretin yanında hiçbir şey değildir sevgili dostlar. Aralarında hiçbir benzerlik de yoktur. Çünkü ahiret sonsuzdur. Onun ebediliği akıl ile idrak edilmez. Evet sevgili dostlar, dünya insana bir seraptan ibaret, ahiret arasında bir köprü diyor İmam Gazali Hazretleri ve akıllı insan dünyada ahiret azığını biriktirendir diyor İmam Gazali Hazretleri. Yine İmam Gazali Hazretleri'nin sevgili dostlar Aldananlar kitabı var. Orada kafirlerin hangi şeylerle aldandıklarını, müminlerin de kendilerine neleri aldattığını İmam Gazali Hazretleri anlatmış. Doktor Dilaver Selvi hocamız da bu aldanan kişilerin hallerini nazım şeklinde bize anlatmaya çalışmış. Çok güzel bir 20 kıtalık bir şiir ortaya çıkarmış Dilaver hocamız. Bugün sizlerle bu Aldananlar şiirini paylaşacağız sevgili dostlar. Dünya büyüsüne kapıldı herkes. Aldanış içinde geçti bir ömür. Çokları kendine geldi son nefes. şeytan edeceğin etti bir ömür. Müminler de garip haller içinde, bir yol tutmuş herkes kendi keyfince, kimisi deyince, kimisi bence diyerek o yolda gitti bir ömür. Fakih zahir ilmi tek hedef gördü, hiç dert edinmedi irfanı gönlü. Dört mezhep kavline dikip gözünü, kitaptan fetvayı verdi bir ömür. Sevgili dostlar, tek bir ilimle yetinen insanları burada anlatıyor İmam Gazali Hazretleri. Fakih olan İslam hukukçusu. Onlar sadece fetva verdiler. Aslını yaşamadılar, takvayı unuttular. Gönül ilmini almadılar. Gönlünü genişletmediler. Gönlünü Allah'a sunmak için çalışıp çabalamadılar sevgili dostlar. Sadece fetva verip ömürlerini böylece geçirip gittiler diyor Dilaver Selvi hocamız burada. Manayı bırakıp lafzın peşine düşenler anlatılıyor daha sonra. Bakın orada ne deniyor. Nice Kur'an ehli okur ayeti, batı çıkarmaktır bütün gayreti. Merak etmedi hiç manası neydi, meddi lazımları çekti bir ömür. Sevgili dostlar, burada güzel bir söz vardır. Nice Kur'an okuyucularına Kur'an lanet eder. Biz Kur'an'ı okuyoruz. Neden bu Kur'an'ı okuyoruz? Eğer amelleriyle, eğer hükümleriyle amel etmeyeceksek ve manasını düşünmeyeceksek, manasını anlamayacaksak, neden bu meddi lazımları çekmek için o kadar uğraşıyoruz? Datalfini çıkarmak için o kadar uğraşıyoruz diyor. Aslında insanın manasını düşünmesi, o kutsal kitap üzerinde tefekkür etmesi önemlidir sevgili dostlar. Yani meddi lazımları çekerek bir ömür geçirmek değildir Kur'an okumak. Vaiz coşku ile nakleder kıssa, nefse hoş geleni seçer bilhassa. Söyleyen dinleyen bir hisse alsa, ancak avunmaya yetti bir ömür. Derviş sarık sarıp giydi cübbeyi, zannetti böylece çözdüm her şeyi. Gönlü dünya derken yüzlük tesbihi, elinden düşürmeden çekti bir ömür. Abid kendisince düştü bir aşka, İlmini almadan daldı taata. Okumadan şöyle tam bir Fatiha, sub diyerek secde etti bir ömür. Evet sevgili dostlar, burada da yaşanılmış olan bir hikaye anlatılır sevgili dostlar. Burada abid bir aşka düşüyor, bir aşkla ibadet yapıyor, Allah'a yöneliyor. Ancak ibadetin gereklerini, ibadetin ilmini bilmiyor. Yani dini sadece bir taklit olarak almış, sağdan soldan duymayla bazı şeyleri yapıyor. Sorsan bir Fatiha'yı dahi doğru bir şekilde okuyamıyor sevgili dostlar. Ve biri bir ömür Subhane Rabbiyel Azim tesbihini sup sup sup sup diyerek secde edermiş. Burada da oraya bir gönderme var sevgili dostlar. O amcamız sup sup diyerek bir ömür secde etmiş sevgili dostlar. İşte bu da cehaletin kurbanı olanlar. Bizler dinimizi yaşayacak kadar bilgiyle donanmamız gerekiyor sevgili dostlar. Bu farzdır. Her müminin bilmesi gereken vecibelerdendir sevgili dostlar. Kimileri düşer sevap derdine, farz gibi umreye gider her sene. Sıra gelince şu garip işçiye, vermeden hakkını yedi bir ömür. Birçokları cami çeşme yaptırdı, hepsinin üstüne ismin yazdırdı. Şeytan onu ben diye azdırdı, benlik hevasıyla esti bir ömür. Bazıları halka tebessüm saçar, tevazu gösterir, kol kanat açar. Evine girince olur canavar, hanımı la havle çekti bir ömür. Pek çok kimse koşar vakıf işine. Dönüp bakmaz biraz kendi haline. Vakıf bağlamaktır gönlü Rabbine. O ise makbuzla gezdi bir ömür. Niceleri girdi zikir yoluna. Bir zaman geçince kalktı davaya. Ulaştım diyerek fena fillaha, terk edip taatı netti bir ömür. Fakir gözün diker zengin malına, zanneder mutluluk verilmiş ona. Çokları kendini 3-5 paraya, satarak zillete itti bir ömür.
1: Hikmetname.
0: Zengin şerefini malda aradı. Mal dedi sürekli ilme bakmadı. Dünyayı topladı, gözü doymadı. Hırs atına binip gitti bir ömür. Birileri yanar saltanat diye. Ona göre hüner her türlü hile. Zenginden vazgeçtik fakiri bile. Yolmaya gözünü dikti bir ömür. Gençler baharımız solmaz zannetti. Güzelim günleri boşa sarf etti. Kimi sevdi ise bir gün terk etti. Ah ile kalbini deldi bir ömür. Şair düştü daim söz tuzağına. Filozof takıldı akıl bağına. Dilci yakalandı irap ağına. Kelamcı da hep laf etti bir ömür. Sanat diye sahte roller yapıldı. Medeniyet namına şeref satıldı. İnsanlık verildi. Alkış alındı. Hülyalar içinde gitti bir ömür. Kim Allah diyerek yönelse ona, Mevla yolu açar muhlis kuluna. Aşkın halkasını takan boynuna, haktan geldi, hakka gitti bir ömür. Dostum, kalbi selimdir senden istenen. Budur asıl günde bitmez sermayen. Temenniyi terk et, amel et hemen. Hak bu yola davet etti bir ömür. Evet sevgili dostlar, İmam Gazali Hazretleri'nin Aldananlar kitabını Doktor Dilaver Selvi hocamız böyle güzel bir 20 beytle bize anlatıyor. Bakın burada şu aldanan kişileri bize anlatıyor. Başlık olarak ben söyleyeyim. Müminlerin bir genel hali veriliyor bu şiirde. Daha sonra tek bir ilimle yetinenler, yani fakihler, gönlünü unutanları şiirde konu ediniyor. Manayı bırakıp lafzın peşine düşenleri konu ediniyor. Kur'an-ı Kerim'den Kur'an-ı Kerim'i okuyup da manasını anlamayı düşünmeyenlere bir gönderme yapıyor. Benlik ile azanları anlatıyor sevgili dostlar. İkiyüzlü olanları, işin aslını unutanları, kulluk hedefini şaşıranları ve şerefi parada, pulda arayanları, maddeye köle olanları anlatıyor ve sonuçta da bakın bize şu güzel mesajı veriyor sevgili dostlar. İnsanlardan istenen selim bir kalp. Bu kalple Allah'ın huzuruna çıkan güzel bir sermaye edinmiş oluyor diyor İmam Gazali Hazretleri. İnşallah bizler de selim bir kalbiyle Allah'ın huzuruna çıkanlardan oluruz.
1: Hikmetname.

0: Sevgili dostlar, Hikmetname'de 3. bölümde sizlerle birlikteyiz. Yine bugün sorulu cevaplı hikmetleri 3. bölümde sizlerle paylaşacağız.
1: Hikmetname.
0: Allah'tan korkmanın alameti kaç yerde tezahür eder? Allah'tan korkmanın alameti 7 yerde tezahür eder. Birincisi, dilde tezahür eder. Ve Allah korkusu kişiyi yalandan, gıybetten, söz taşımaktan, iftiradan ve lüzumsuz sözlerden alıkoyar. Onu Allah'ın zikrine, Kur'an-ı Kerim tilavetine ve ilim öğrenmeye yöneltir. Sevgili dostlar, Allah'tan korkmanın ikinci alameti kalpte tezahür eder. Allah korkusu kalpten düşmanlığı, iftirayı, kardeşlerini çekememeyi çıkartır. Üçüncü alamet gözlerde tezahür eder. Haram olan yiyecek, içecek, giyecek ve diğer şeylere bakmaz. Dünyaya bakışı rağbet ve arzu ile değil, ibret nazarıyla olur. Allah'tan korkmanın dördüncü alameti midede tezahür eder. Karnına asla haram lokma girmez. Haram yemek büyük günahtır buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beşinci olarak ellerde tezahür eder Allah'tan korkmanın alameti. Allah korkusu taşıyan kişi ellerini harama uzatmaz. Ancak Allah'a taat ve sevap olana el uzatır. Allah'tan korkmanın altıncı alameti ayaklarda tezahür eder. Allah-u Teala'nın yasakladıklarına ve günah olan şeylere adım atmaz. Sadece hayır yolunda, Allah'ın rızasına uygun olan yolda, alimlerle ve salihlerle sohbet etmek için yürür o kişi. Yedinci alamet ise taatta tezahür eder, ibadetlerde tezahür eder sevgili dostlar. İbadet ve taatını sırf Allah rızası için yapar bu kişi. Riya ve nifaktan korkar ve sakınır. Kimler kıyamet gününde amel yönünden iflas etmiş olurlar? Çok uyuyan ve çok yiyen kimseler kıyamet gününde amel yönünden iflas etmiş olurlar. Nefis kendini nasıl görür ve ne yapmak ister? Nefis yapısı gereği kendini güvende görür. Gaflet içinde rahat, tembel ve vurdum duymaz bir hayat sürmek ister nefis. Sürekli olarak boş ve batıl şeylerin peşinde koşar. Eğer bir kimse nefsin isteklerini kabul eder ve onlara tabi olursa nefis onu tatlılıkla helake sürükler. Bir kimse nefsinin ince hesaplarından gafil olursa gaflet deryasında boğulur. Nefsin arzularına dur deyip ona karşı gelmezse kişiyi nefis doğru cehenneme götürür sevgili dostlar. Ve bakın burada çok güzel bir şey var. Nefis insanı tatlılıkla helake götürür. Sevgili dostlar, bir kimse gelse hadi beraber ateşe gidelim dese size, tatlılıkla ve güler yüzle bunu söylese, buna kanar mısınız, buna aldanır mısınız? Hayır, aldanmazsınız. Ancak insan gafletinin neticesinde nefsin bu isteğine aldanıyor. Nefsin bu güzel yüzüne, tatlı sözüne aldanıyor ve onu nefis cehenneme doğru tatlı tatlı götürüyor. Allah bizi muhafaza eylesin. Dünyada akıllı bir Müslümana yaraşan nedir? Geçmiş günahlarına bir an önce tövbe etmek. Ahirette kendisini kurtaracak ve Allah'a yaklaştıracak amelleri düşünüp araştırmak, uzun emelleri bırakmak, zamanı güzel değerlendirmek, Allah'ı çokça zikretmek, Allah'ın haram ve helal sınırlarına dikkat etmek, nefsin meşru olmayan isteklerine sabretmek ve onu sabra alıştırmak akıllı bir Müslümana yaraşan en güzel davranışlardır sevgili dostlar. Allah'a yakın olmak isteyene yarışan nedir? Haramlara karşı sabretmeli, taviz vermemelidir. Helal kazancı asla şükrüne mani olmamalıdır sevgili dostlar. Allah'ın kıyamet gününde bir sıkıntısını gidermesini isteyen kişi ne yapmalıdır? Bir kimse bir müminden dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah da ondan kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderir. Allah'ın kıyamet gününde günahını örtmesini isteyen ne yapmalıdır? Bir kimse bir Müslümanın bir günahını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun günahını örter. Dünya ve ahirette kendisine sıkıntı gelmesini istemeyen ve kolaylık diyen kimseye yaraşan nedir? Bir kimse sıkıntıda olan bir mümine kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık ihsan eder. Allah'ın her an kendisine yardım etmesini isteyen ne yapmalıdır? Kul, din kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da ona yardım eder. Kendisini cennete götürecek bir yol bulmak isteyen ne yapmalıdır? Her kim ilim talep ederek bir yol tutarsa Allah ona cennete götüren bir yol nasip eder. Ben insanların en alimi, en bilgilisi olmak istiyorum diyen kişi ne yapmalıdır? Allah'tan çok korkup takva dairesi içinde giren kişi insanların en alimi olur sevgili dostlar. İnsanların en zengini olmak isteyene yakışan nedir? Kanaatkar olmak. Çünkü kanaatkar olan insanların en zengini olur. İnsanların en hayırlısı olmak isteyene yakışan nedir? İnsanların en hayırlısı onlara en faydalı olandır. Sen de insanlara faydalı ol, böylece insanların en hayırlısı olursun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum. Kendin için istediğini insanlar için de istersen insanların en adili olursun. İnsanlar için de Allah'a en yakın, onun en has kullarından olmak istiyorum. Öyleyse Allah'ı çokça zikredip anar ve hatırlarsan o zaman Allah'ın en has kulu olursun. Muhsinlerden, İyilik edenlerden olmak istiyorum. Öyleyse Allah'a onu görüyor gibi ibadet et. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor. İmanımı kemale erdirmek istiyorum diyorsan eğer, güzel ahlaklı olursan imanın kemale erer. Allah'ın emirlerine itaat eden İtaatkar kullardan olmak istiyorum diyorsan eğer, Allah'ın farzlarını yerine getir. İtaat edenlerden olursun o zaman. Kıyamet günü nur içinde haşrolmak istiyorum diyorsan eğer, hiç kimseye zulmetme. Kıyamet günü nur içinde haşrolunursun. Rabbimin bana merhamet etmesini istiyorum diyorsan eğer, önce kendine ve insanlara merhamet et ki Allah da sana merhamet etsin. Günahlarımın azalmasını istiyorum diyorsan eğer, istiğfar ederek günahlarının bağışlanması için Allah'a yalvarırsan günahların azalır. İnsanların en kerimi olmak istiyorum diyorsan eğer, Allah'a kullarını şikayet etmezsen insanların en kerimi olursun. Rızkımın bol olmasını istiyorum diyorsan eğer, temizliğe devam edersen rızkın bol olur. Allah ve Resulü tarafından sevilmek istiyorsan o zaman Allah ve Resulünün sevdiklerini sev, sevmediklerini de sevme. Allah'ın bana kızmasından kendimi korumak istiyorum diyorsan eğer, kimseye kızmazsan Allah'ın gazabından ve kızmasından kurtulursun. Duamın kabul edilmesini istiyorum diyorsan eğer sevgili dost, Haramlardan sakınırsan duaların kabul edilir. Allah'ın beni başkalarının yanında rezil etmemesini istiyorum diyorsan eğer, namusunu koruyup iffetli ol ki insanlar yanında rezil olmayasın. Allah'ın ayıplarımı, kusurlarımı örtmesini istiyorum diyorsan eğer sevgili dost, kardeşlerinin ayıplarını örtersen Allah da senin ayıplarını örter. Günahları ne siler? Gözyaşları, günahları siler sevgili dostlar.
1: Hikmetname.
0: Allah yanında hangi iyilik daha faziletlidir? Güzel ahlak, tevazu, belalara sabretmek ve kazaya rıza göstermek Allah'ın katında iyiliklerin en faziletlisidir. Allah katında en büyük günah hangisidir? Kötü ahlak ve Allah'ın emirlerine karşı gösterilen cimrilik. Allah katında günahların en büyüklerindendir sevgili dostlar. Kim kimin malında kime cimrilik ediyor sevgili dostlar, değil mi? Bu mal, bu mülk, bu beden, bu hayat Allah-u Teala'nın bize bahşetmiş olduğu bir hazine. Ve bu hazineden Rabbimiz bir şeyler istiyor. Kendi namına değil, yine kulların namına, kulların hesabına. Onları bağışlamak, onlara yarın kıyamette cenneti sunmak için, imtihan için kullardan ibadet ve taat istiyor sevgili dostlar. Burada cimrilik etmek gerçekten de düşünüldüğünde günahların en büyükleri arasındadır. Ve insanı en fazla helaka götüren şeyler arasındadır sevgili dostlar. Bu asla ve asla unutulmamalıdır. Biz Allah'ın mülkünde yaşıyoruz.

0: düşüp kalktığı kimselere sıkıntı vermek kişiye ayıp olarak yeter sevgili dostlar. Cehennem ateşini ne söndürür? Oruç. Hem günahlara kalkan hem de cehennem ateşini söndüren ameller arasındadır sevgili dostlar. Cehenneme ilk girecek 3 kişi kimdir? 1. Zalim devlet başkanı. 2. Allah'ın hakkını ödemeyen zengin. 3. Kibirli fakir. Cehenneme ilk girecek 3 kişi arasındadır sevgili dostlar. Hangi hasetler insanların kurtuluşuna vesile olur? 3 şey kurtarıcıdır. Gizli ve açıkta Allah'tan korkmak. Varlıkta, yoklukta itidal üzere olmak. Öfkede ve cezada adaletten ayrılmamak sevgili dostlar. İnsanların kurtuluşuna vesile olan ameller arasındadır. Bu hafta da Hikmetname'nin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Hikmetname.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ey dua edenlerin duasına cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren yüce Mevlamız. Ey hatalarını fark edip pişmanlıkla kendisine yönelenleri kabul eden sevgili Rabbimiz. Bize de hata, kusur, günah ve isyanlarımızdan dönmeyi nasip eyle. Ya Rabbena. Ey yolunu kaybetmişlere değişik çıkış yolları gösteren yüce Mevlamız. Sonu cennete ve cemalullah'a çıkan yolları bizlere de göster ya Rabbena. Ey türlü türlü dalaletlere saplananları düştükleri bataklıklardan çıkarıp hidayet bahçelerinde nimetlendiren yegane hadi. Bizi de sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbena. Ey ümitsizlik vadilerinde çaresizlik içinde dolaşıp duranlara ümit ve reca kapıları aralayan rahmet sultanı. Bizim de ümitlerimizi canlandır ya Rabbena. Ya Rabbena, ya İlahena ve ya Mevlana, işlerimizi kolaylaştır. Bizi, anne babalarımızı, büyüklerimizi, hocalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı bulunan kimseleri ve cümle ümmeti Muhammed'i bağışla ya Rabbena. Amin. Elhamdülillah.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey ululuğuyla beraber bize bizden daha yakın olan, geceyi ve gündüzü kuşatan celal ve ikram sahibi Rabbimiz. Günahlarımızdan meydana gelen gam ve tasamızı sana şikayet ediyor. Hesabın zorluğundan ve azabın şiddetinden yine senin rahmet ve şefkatine iltica ediyoruz. Bir zaman kulun Yakup peygamber derdini sana açmıştı. Sen onun hüznünü gidermiş ve o hüzünlü nebiyi sonunda yine evlatlarıyla buluşturmuştun. Bir kere de Nuh nebi dua dua sana yalvarmıştı. Sen onun üzüntü ve tasalarını gidermiştin. Yine Hazreti Eyyub'un duasına cevap vermiş, üzerinde dönüp duran belaları bertaraf etmiştin. Yunus aleyhisselama da aynı muamelede bulunmuş, onun gam ve tasasını da huzura çevirmiştin. Resulün İbrahim aleyhisselamın halini görüp onu Nemrutların tutuşturduğu ateşlerden koruyan da sendin. Ya Rabbi, sayılamayacak kadar çok günahlarımıza rağmen o enbiya kullarına merhamet ettiğin gibi bize de merhamet eyle. Bu aciz, günahkar kullarını da affeyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey rahmeti sonsuz olan Allah'ım, en iyisim sen ol ve beni yalnızlık hissi de dahil her türlü korkudan emin kıl. Belalardan, afetlerden, helak edecek yollardan, dünyada ve ukbada gam, keder, hüzün ve tasa sebebi olabilecek bütün gailelerden muhafaza buyur. Rabbim, sen asla sözünden de vaadinden de dönmezsin. Ne olur bize olan vaatlerini de gerçekleştir. Rahmeti, merhameti, re'feti ve şefkati sonsuz Allah'ım. Beni mahrum bırakmayıp lütufta bulunduğun, alçalmasına izin vermeyip yüksek mertebelere ulaştırdığın, güzelliklerini artırdığın, azabınla değil de merhametinle muamele ettiğin talihli kullarından eyle. Yüce Mevlam, bütün bunları senden ve sadece senden diliyorum. Zira sen gücü her şeye yeten yegane kadir-i mutlaksın.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dost doğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dost doğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: 40 hadisi şerif. Allah Teala, biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik, buyuruyor. Abdullah İbni Mesud anlatmış ve şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordum ki, amellerin hangisi şanı aziz ve yüce olan Allah'a daha sevgilidir? Buyurdular ki, vaktinde namaz kılmak. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra ana babaya iyilik etmek. Dedi. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra Allah yolunda cihad etmektir. Dedi. Bu hadisi anlatan dedi ki, Peygamber bu üç şeyi bana söyledi. Eğer ondan daha ziyade soraydım, muhakkak bana daha söyleyecekti. Bu hadisi şerifte sırayla üç amelin fazileti ve bunların önemi belirtilmektedir. Bunların başında da namaz geliyor. Namaz, her gün tekrarlanan ve beş vakitte yerine getirilen adab ve erkanı gözetilerek huzur ve huşuyla kılındığı takdirde fenalıklardan alıkoyan bir ibadet olduğundan, diğer bir hadiste, namaz dinin dayanağıdır buyurulmuştur. Böylece ibadetlerin en faziletlisi sayılmıştır. Namazın hakkını koruyan ana babaya da saygıda bulunur, onlara iyilik eder. Ana babaya iyilik etmeyen başkasına hiç iyilik etmez. Tirmizi'nin rivayetine göre ana babaya iyilik etmeye dair olan ve bir kısım manası baş tarafa alınan ayet Sa'd İbni Ebi Vakkas hakkında nazil olmuştur. Bunun annesi Ebu Süfyan'ın kızıydı. Sa'd, İslam'ı kabul eden ilklerden olup annesine ziyade hürmet ve iyilik ederdi. Oğlunun kendisine düşkünlüğünü bilen anne, bir gün oğluna şöyle dedi. Bu yeni ortaya çıkan din nedir? Allah'a yemin ederim ki ne yemek yiyeceğim ne içeceğim. Ta ki eski dinine dönersin. Yahut böylece ölür giderim ve sana da ''Ey anne katili!'' denir. Bunu söyledikten sonra iki gün yemek yemedi, bir şey içmedi. Nihayet oğlu Sa'd yanına varıp dedi ki, ''Ey anneciğim, senin 100 tane canın olsa ve teker teker bunlar çıksa, bulunduğum hak dini yine terk etmem. İstersen yemeğini ye, istersen yeme.'' Anne ümidini kesince artık yemeye ve içmeye başladı. Bu hadise arkasından da Allah Teala, ana babaya iyilik etmeyi, şirkte onlara uymamayı emretti. Ayet-i Kerime'nin manası şudur. Biz, insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Bununla beraber, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için sana emir verilirse, artık onlara itaat etme. Akıbet banadır, dönüşünüz banadır. Ben de işlemiş olduğunuz amelleri size haber vereceğim. İşte bu ayeti kerime, Allah'a isyan olmayan şeylerde ana babaya itaatı ve onlara iyilik yapmayı kesin olarak emrediyor. Ana babaya itaatın zıttı, onlara fenalık yapmaktır ki bu haramdır ve büyük günahlardan sayılmıştır. Ana ve baba çocuklarını terbiye ederler ve yetiştirirler. İhtiyaçlarını karşılarlar ve onlara yedirir, içirirler. Bir mükafat ve karşılık beklemeksizin, binbir çeşit selamete çıkarmak için didişirler. Her türlü fedakarlığa katlanırlar. Bu hal karşısında evlat, eğer onların hizmetinde bulunmaz, hürmet ve içten gelen sevgiyle onlara iyilik etmezse, Allah'ın emretmiş olduğu vazifeyi yapmış olmaz.
1: Kırk hadisi şerif.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.
3: Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor, şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Bütün hamdler, şükürler sanadır. Mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin yegane kaynağı da sensin Allah'ım. Mülk ve melekut alemlerinin, görünen görünmeyen bütün alemlerin tek sahibi sensin Allah'ım. Melikler melikisin, halimsin. Günahlarla kirlenen kullarını hemen cezalandırmaz, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin. Allah'ım, imanın tadına erdikten sonra yeniden küfre sapmaktan sana sığınırım. Senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra sapıklığa düşmekten sana sığınırım. İslam'la şeref kazandıktan sonra o şerefi kaybetmekten sana sığınırım. İzzetten sonra zillete düçar olmaktan ve hak ve hakikati kabul ettikten sonra yanlış hal ve tavırlardan sana sığınırım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

0: 40 hadisi şerif.
1: İbni Abbas'tan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: herhangi bir Müslüman ki ona büluğ çağıyla iki kız yetiştirir de onları korumayı güzel yaparsa onu cennete koyarlar. Bu hadis-i şerifte özellikle büluğ çağına ermiş kız çocuklara iyi bakmak, onları gözetmek üzerinde durulmuştur. Yetişkin çocukların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması küçüklere nispetle daha güç ve külfetli bulunduğundan onların çilesini çekmek ve sabırla hareket etmek karşılığında Allah Teala'nın cenneti mükafat olarak vereceğini Peygamber Efendimiz haber vermektedir. Bünye ve duygu bakımından erkeklere nispetle daha zayıf bulunan kız çocuklarının bakıma ve korunmaya ihtiyaçları daha fazladır ve önemlidir. Önemli hizmetlerin sevabı da büyük olur. Onun için cennet vaat buyurulmuştur. Bütün bunlar İslam, iman ve ahlakı üzere yürütüldüğü zaman kıymet kazanır. Aksine bir yol tutulursa ebedi felakete götürür.
0: Kırk hadisi şerif.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Vicdanlarına sana dua ve münacatın hazzını duyurduğun ve hizmete adanmış insanlar haline getirdiğin makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

0: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

0: 40 Hadis-i Şerif.
1: Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Aziz ve yüce olan Allah, merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alıkoydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhametleşirler, hatta at yavrusuna isabet etmek korkusundan ayağını yavrusundan kaldırır, onu korur. Bu hadis-i şeriften anlaşılan hükümler şunlardır. Allah Teala Hazretlerinin merhameti sonsuz denecek kadar geniştir ve boldur. İnsanların tabiatında ve bünyesinde merhamet duygusu vardır ve yaratılış mayasında mevcuttur. Aynı zamanda bu merhamet çeşitli tesirlerin altında yok edilmemelidir. Fiili olarak yaratıklar üzerinde varlığını göstermesi için insanların daima bu iyi duygularını çalıştırmaları istenmektedir. Akıl ve muhakeme nimetinden mahrum olan hayvanlarda bile merhamet hasleti vardır. Hayvanların kendi yavrularını nasıl korudukları ve onları nefislerine tercih ederek nasıl besledikleri görülen ve bilinen gerçeklerdendir. Cenab-ı Hak hayvanlarda da merhamet hasletini yaratmıştır. Merhameti çok bol ve geniş olan Allah'ın güzel, rahim ve rahman sıfatlarından feyiz alarak merhametli olmaya çalışmak insanlığa düşen bir vazifedir.
0: Kırk Hadis-i Şerif.
2: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını

Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbim.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Rabbim, senin yardımını diliyor ve sana tevekkül ediyorum. Ne olur ne dünya ne de ahiret meselelerinde beni çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim Rabbi. İşte kulluğunla kapına geldim ve huzurundayım. Ey günahkar kullarını affeden Rabbim. Kendine yazık etmiş biri olarak kapının tokmağına dokunuyorum. Ey zalimlerin bile rahmetini umduğu Rabbim. Çok cürümler işledim. Ama yüce divanında diz kırıp boyun büküyor, senden affımı umuyorum. Yüce Mevlam, merhametini esirgeme ne olur. Ben günahkarım, sense bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir? Bu kulunu da bağışla, ey merhameti sonsuz, ey yardım edenlerin en hayırlısı Rabbim.

0: kendini açınca.
1: Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: 40 hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cibril devamlı olarak bana komşuyu tavsiye ediyordu. Hatta zannettim ki Cibril komşuyu varis kılacak. Komşuyu gözetmek ve onu korumak imanın kemalindendir. Komşuya vasiyet demek, ona güç miktarınca iyilik etmek, hediye vermek, güler yüz göstermek, selam vermek, halini sorup araştırmak, muhtaç olduğu şeylerde ona yardımcı olmak ve ona eziyet verecek maddi ve manevi işlerden sakınmak demektir. Komşu hakkını gözetlemek üzerinde Cibril o kadar önemli durdu ki, Peygamber Efendimiz aleyhisselam, komşunun aynen yakın akrabalar gibi insana malında ortak olacakları zannında bulunmuşlardır. Komşu kim olursa olsun ve hangi halde bulunursa bulunsun, ona takat miktarı iyilik ve ihsan etmek lazımdır.
1: Kırk hadisi şerif.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
2: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
3: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.
4: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: 40 hadisi şerif. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ya Resulallah, dedim, benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye edeyim? Sana kapısı en yakın olana, buyurdular. Bütün komşulara vermek imkanı olmadığı zaman, bunlar arasında en yakın kapı komşuyu seçmek gerektiğine delalet vardır. Daha fazla kimselere vermek gerektiği zaman, yine yakınlık sırası gözetilerek vermelidir. En yakın komşu, en çok hak sahibi olandır. Çünkü yakın olan, komşunun evine giren şeyi daha fazla görür ve onu arzulayabilir. Bir de yakın komşu, yardıma ilk koşandır. Öncelik hakkı vardır.
1: Kırk hadisi şerif.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin. Her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan affü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af. Yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden, hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddûs. Ey yüceler yücesi Allah'ım! Kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan yüce Rabbim. İşte huzurundayım. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Dua ve niyazım da başkasına değil, yalnız sanadır. Gönlümü hoşnutluğunun serinliğiyle ferahlatmanı ve bana olan nimetlerini kesintisiz devam ettirmeni istirham ediyorum. Ey Kerim, Cemil ve Erhamurrahimin olan Allah'ım! Ameli az, dua ve niyazda ifade eden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

0: 40 hadisi şerif.
1: İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa, Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana babadan biri bulunursa, bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. İbni Abbas'a soruldu: Eğer ana baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı? Çocuğa zulüm etmiş olsalar dahi. Cevabını verdi. Tahavvide diyor ki, mübah olan şeylerde ana baba emrine itaat edilir. Yasak olan şeylerde değil. Bir kısım alimlere göre de dünya işlerinde zulüm etseler onlara itaat edilir ve rızaları alınır. Yoksa ahiret işleri için yapacakları zulüm için rızaları şart olmaz. Şafii alimlerinden İzzettin İbni Selam şöyle diyor: Ana babanın çocuğa her emrettiğine çocuğun itaat etmesi ve her yasak ettikleri şeyi yapmaması icap etmez. Bu görüşte alimlerin ittifakı vardır. İmam Gazali'ye göre ise haram veya helal oluşu kesin olmayan şüpheli işlerde ana babaya itaat lazımdır. Haram olduğu bilinen işlerde onlara itaat etmek icap etmez. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Çünkü şüpheden kaçınmak takvadır. Ana babaya itaatse kesin bir emirdir. Burada hatıra şu gelir: Ana ve babadan her ikisinin hakkını gözetmek mümkün olmazsa, yani birini gözetirken diğeri bundan eziyet çekerse ne yapmak gerekir? Buna şöyle cevap veriliyor: Hürmet ve tazim icap eden işte babanın hakkı tercih edilir. Hizmet ve nafakaya dair işlerde anne tercih edilir. Mesela ana ve baba ikisi beraberce çocuklarının yanına varsalar, çocuk baba için ayağa kalkar ve ondan bir şey istedikleri vakit önce annesine verir. Ana babadan yalnız birine yetecek kadar bir nafaka çocukta bulunmuş olsa anne babaya tercih edilir. Çünkü anne çocuk için çok zahmet çekmiştir. Ona karşı şefkati fazladır. Onu taşımış ve emzirmiştir. Hastalığında ve sağlığında onun hizmetini yapmış, kir ve pasını temizlemiş ve terbiyesinde bulunmuştur.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa, bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlün kuddüs. Ey bütün sesleri işiten, ey anne karnında yaratırken kemiklere etten elbiseler giydiren, ey öldükten sonra tekrar dirilişle onlara yeniden hayat verecek olan yüce Allah'ım. Ey günahlarla kirlenmiş kullarını hemen cezalandırmayan, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi. O güzeller güzeli Esma-i Hüsna'n hürmetine, kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun ismi azamın hürmetine, işte huzurumdayız, sana dua dua yalvarıyoruz. Ne olur Allah'ım, içine düştüğümüz sıkıntılardan kurtulmamız için bize çıkış ve kurtuluş yolları göster. Ey her şeyin maliki, her şeyi bilen, her şeye hükmü geçen ve her dilediğini yerine getirmeye muktedir olan Rabbimiz. Sonsuz kudretin hakkı için bütün hata, kusur ve günahlarımızı bağışlamanı, ihtiyacımız olan her şeyi bize karşılıksız vermeni ve hesap gününde altından kalkamayacağımız sorularla yüz yüze getirmemeni ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir hesaba maruz bırakmamanı diliyoruz. Ne olur Rabbimiz, biz aciz kullarını kapından eli boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

0: 40 hadisi şerif. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi: En yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut ayeti nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp şöyle çağırdı: Ey Kâb ibn-i Lu'ey oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Haşim oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdülmuttalip oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, canını ateşten kurtar. Çünkü ben senin için Allah'tan bir şeye sahip değilim. Ancak size akrabalığım var. Ondan dolayı size iyilik ederim. Dünyada ihsanda bulunurum. Hadis-i şerifte geçen Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesi nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifte yüksekçe bir yer olan Safa'ya gitti ve uzak ve yakın bütün akrabaları, kabile ve soydaşları etrafına topladı ve onlara bu hadis-i şerifte geçen hitabeyi irat buyurdu. İçlerinden Ebu Leheb çağrıya karşı çıkıp, ''Bizi bunun için mi buraya çağırdın? Helak olası!'' diye hakarette bulundu. Bunun üzerine Ebu Leheb hakkında Tebbet suresi nazil oldu ve onun helak olmuş cehennemliklerden bulunduğunu Cenab-ı Hak haber verdi. Hadis-i şeriften iki hüküm çıkmaktadır. Birincisi, Allah'a ve Resulüne iman etmedikçe, mümin olmadıkça akrabalık ve yakınlık fayda vermez. İkincisi, akraba ve yakınlardan mümin ve kafir bulunanlara iyilik ve ihsan edilir, onlara öğüt verilir. Bu, dünyada yapılacak bir hizmettir.
1: Kırk hadisi şerif.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
3: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Rahim. Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, senin kudretinin sonsuz, rahmetinin de sınırsız olduğuna gönülden inanıyor, yüce dergahının önünde el açıp yakarışa geçiyoruz. Allah'ım, bize istenilebilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzelini nasip eyle. Ya Rabbi, ayaklarımızı kaydırma ve her zaman sabit eyle. Mizanda hasenatımızı ağır eyle. İmanımızı tahkiki iman eyle. Katındaki derecelerimizi yüksek eyle. Namazımızı ve yerine getirmeye çalıştığımız diğer ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı da bağışla Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

40 hadisi şerif. Enes İbni Malik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse sıla-i rahim yapsın. Hadis-i şeriften anlaşılıyor ki sıla-i rahim vazifesini yerine getirmekte iki semere vardır. 1. Rızkın genişlemesi ve bol olması. 2. Ömrün uzaması. Rızkın genişlemesi, akrabaya yapılan iyilik ve ihsan karşılığında Allah Teala'nın rahmet ve ihsanını vaat buyurmasına dair geçen hadis-i şerifler mealinden anlaşılmaktadır. Dilediği kimselere hesapsız rızık ve bereket verir. Ömrün uzaması üzerinde çeşitli izahlar yapılmıştır. Bunların bir kısmı şöyle hülasa edilir. Hadis-i şerifte sıla yapanın eseri geciktirilir ifadesi vardır. Eser, insanın yerde yürürken bırakmış olduğu ize denir. Bir kimsenin izinin uzatılması, hayatta kalması ve ömrünün devam etmesi olur. Ecelin bir ismi de eserdir. Çünkü ecel, ömrün arkasından gider ve onu takip eder. Bu bakımdan eserin, yani ecelin gecikmesi, yine ömrün uzaması demek olur. Yahut geriye iyi ve salih bir nesil bırakır da kendisine ölümünden sonra dua ederler. Arkasından hayırla yad edilir. Eserin geciktirilmesi, adamın akıl ve anlayışının devam etmesi, bozulmaması anlamını da ifade eder. Yaşayışta bereketlilik olur. Ecel, Allah'ın ilminde malum ve değişmez bir hal olduğuna göre, gerçek manada bunun uzaması, ölüm işiyle görevlendirilen meleğin ilmi

0: mümine nispetledir. Mesela bir insan için eğer sıla-i rahim yapmazsa ömrü 60 senedir. Sıla yaparsa 70 senedir şeklinde meleğin bilmesi halinde ömründe uzama olmuş oluyor. Fakat Allah Teala o insanın sıla yapıp yapmayacağını ezelden bildiğinden onun katında değişen bir şey olmuyor. Netice itibariyle sıla-i rahmin rızıkta genişliğe ve ömürde berekete vesile olması vardır.
1: Kırk hadisi şerif.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün addün kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Yardımına pek muhtaç bu aciz kullarını da cennetindeki en yüksek derecelere nail eyle. Yüceler yücesi Allah'ım, senin o engin lütuf ve kereminden, başlangıcı ve sonuçları itibariyle içi de dışı da güzel olan en kapsamlı hayırları istiyoruz. Bu hayırları bize nasip eyle. Allah'ım, kulaklarımıza bereket ihsan eyle. En güzel sözleri duyalım. Gözlerimize bereket ihsan eyle. Görmenin hakkını verelim. Ruhlarımızı mübarek kıl. Yaratılışlarımızı, ahlakımızı, hayatımızı, bütün amellerimizi

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.

0: Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulüne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Muttefekun aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

Rahim. Ferdün Hayyün Kayyumun Hakemün Addün Kuddüs. Ey ezel ve ebed sultanı Allah'ım, evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktu. Ahir sensin, fena ve ademden münezzehsin. Nihayette bütün varlık fena bulacak ve yine bir tek sen kalacaksın. Zahir sensin, senden daha vazih, ayan beyan bir hakikat yoktur. Her şeyin ötesinde, ötelerin de ötesinde, kainat ve hadiselerin biricik merci batın da yine sensin. Allah'ım, sana yeryüzündeki kum taneleri adedince şükrediyor ve salih kullarına olduğu gibi bana da rahmetinle muamelede bulunmanı diliyorum. Peygamber Efendimiz hürmetine, Ehl-i Beyti ve ashabı hürmetine, ne olur bizden evvel binlercesinin bu kabil dileklerine icabet ettiğin gibi bize de lütfundan kapılar arala ve başımıza sağanak sağanak ihsanlar yağdır Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Errahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddur. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! Bizi her türlü bela ve musibete karşı koru, bize afiyet ihsan eyle. Sefaletle boğuşan insanların durumuna düşürme. Muhabbet kaselerinden doyasıya içir ve bizi ümitsizlik ve çaresizlik içinde kalanlardan eyleme. Amin. Kainatın efendisi, bütün hayır yollarını insanlığa açan, peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafa'ya, al ve ashabına salat ve selam ediyor. Bu vesileyle dileklerimizi sana arz ediyoruz. Dileklerimizi kabul eyle.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur
2: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp
1: Radyo Nida 107.3 başlıyor.

Dostlar, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi, inayeti, lütfu, ihsanı hepimizin üzerine olsun inşallah. Sağlık afiyet içerisinde bir programda tekrar sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala kendisine hakiki manada iman eden, imanın gereğini yerine getiren, İhlas ve samimiyetle hayatını tanzim eden, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye eden, bahtiyar kullarından eylesin cümlemizi, rızası doğrultusunda Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olabilme bilinci içerisinde inşallah şu fani dünyadan baki olan dünyaya göç etme serüvenimizi hayırlısıyla tamamlamayı cümlemize nasip eylesin. Programlarımızda Sadat-ı Keram Kibar-ı Evliyaullah'ın mübarek kelamlarından, mübarek sözlerinden derleyip sizlere sunmaya çalıştığımız bu güzel sohbet ve muhabbetlerimiz, önce programı yayına hazırlayan, bizlerde tesirini göstermesini, daha sonra da bizi dinleyen, efendim bizi takip eden gönül dostlarımız ile inşallah bu yolculuğumuzu hayırlısıyla sona erdirmeyi cümlemize, sizlere, bizlere nasip eylesin efendim. Evet, radyomuzun düzenlemiş olduğu yurt içi ve yurt dışı gezilerimiz, efendim umre programlarımız hızlı bir şekilde kayıtlarımız devam ediyor. Ekim ayında mübarek yolculuğa çıkacak olan kardeşlerimizle heyecanlarına ortak olmaya çalışıyoruz. O güzel ve kutsal ve mübarek yolculukta Cenab-ı Hak kendilerine hayırlısıyla gidip gelmeyi, ibadetlerini kolay kılmayı ve tekrar tekrar gitmek isteyen kardeşlerimize de, hepimize de bu mübarek yollarda mücadele etmeyi nasip eylesin. Tabii Ekim ayı tamamlandığı için şimdi bundan sonraki program ne zaman? Aralık ayında inşallah. Aralık ayındaki o güzel yolculuğa, geniş kapsamlı yolculuğa çıkmak isteyen bütün dostlarımıza buradan ilanen duyurmuş olalım ki yerinizi hemen ayırtın. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen dostlarımız için radyomuzun zaten yerini biliyorsunuz. Dilmaç Plaza Gökdere çıkışında birinci bina, hemen Büyükşehir Belediyesi'ne çaprazdayız. Yani Gökdere'ye çıkarken birinci binadayız, yedinci kattayız. Çay ve kahve içmeye, bilgi sahibi olmaya sizleri davet ediyoruz. Rabbim inşallah Aralık ayında da gidecek olan gönül dostlarımıza hayırlı yolculuklar nasip eylesin. Rızası doğrultusunda inşallah sizleri ve bizleri bu güzel yolculukta beraber eylesin, rızasını kazanan bahtiyarların arasında bulundursun. Evet, her gün farklı konulara temas etmeye çalışıyoruz. Ben bugün Rabbimizin isimleri üzerinde Muzaffer Ozak Efendi Hazretleri'nin kitaplarından derlediğimiz bilhassa İrşad isimli kitapta Cenab-ı Hakk'ın isimleri, yani belki bu program onlarca programı içerisinde kapsayabilecek düzeyde Rabbimizin isimlerini, bildiğimiz isimleri 99 isim olarak biliyoruz. Ama üstadımızın ifadesinde Cenab-ı Hakk'ın isimlerini öyle bir bize anlatıyor ki yeri geldikçe ve hiç manalarını böyle es geçtiğimiz, belki çok önemsemediğimiz ama sürekli yaşamın içerisinde, hayatın içerisinde dillendirdiğimiz esmaları sizlere aktarmaya çalışacağım ve bilgilenmeye çalışacağız. Rabbim Cenab-ı Hakk'ın rızası doğrultusunda ne iş yaparsak yapalım, onun emirleri doğrultusunda, Cenab-ı Hakk'ın nehilerinden kaçma noktasında hepimizi başarılı kılsın inşallah.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve sahbihi ecmain. Bütün hamdü senalar Allah-u Teala Celle Celaluhu Hazretlerine mahsustur diyor. Salatu selam, tazimatü tekrimat, Hakk'ın sevgili Habibi ve Resulü, bütün peygamberlerin efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve onun âline, evladına, ezvacına, ahbabına ve sahabına ve ensarına olsun diyoruz. Evet, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden en çok bildiğimiz Allah Celle Celaluhu. Bu isimleri şimdi böyle açarak inşallah faydalanmaya çalışacağız. Manası nedir ve bizlere ne ifade ediyor? Allah vardır, birdir, ortağı ve benzeri yoktur. Her şeyi yaratan O'dur. Dilediğini dilediğine veren, öldüren, dirilten, besleyen O'dur. Aziz eden, zelil eden O'dur. Azizi zelil, zelili aziz eden O'dur. Geceyi gündüzden, gündüzü geceden ayıran O'dur. O, evvellerin evveli, ahirlerin ahiridir. Dilediği gibi hükmeyleyen O'dur. Gizli aşıkları bilir ve görür. Üzerinden zaman geçmez, ihtiyarlamaz, uyumaz, öldürür, ölmez, yedirir, yemez, doğurur, doğmaz, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, her şey ona muhtaçtır, mekandan münezzehtir, mekan ondan münezzeh değildir. Her işi faili O'dur, ibadete layık hiçbir ilah yoktur, ancak O vardır. Yerde ve gökte, gayıp alemlerinde ne varsa hepsi O'nun mülküdür, mahlukudur. Dilediğini hemen var eyler, dilediğini hemen yok eyler. Çok merhametlidir, çok bağışlayıcıdır. Bir hadis-i kutside rahmetim gazabımı geçti tebşiri müjdesiyle biz günahkar kullarını dilşad etmiştir. Rahimdir. Kendisine karşı yapılan isyanı, küfrü, fıskı, terbiyesizliği yapan kimse tevbe ve nedamet eder, pişmanlık duyar ise, dilerse affeder. Cömerttir. Kendisini tanımayan dinsizlere, yolsuzlara, asilere bile ikramını esirgemez. Rızıklarını verir. Kendisine dönerlerse affetmeyeceği günah yoktur. Zümer suresi 63. ayeti kerimeye bakıyoruz. Ey nefislerini israf edip beni unutarak günah işleyen kullarım, benim rahmetimden ümidinizi kesmeyiniz. Muhakkak ki ben Allah'ınız, bütün günahlarınızı affederim. Ben bağışlacıyım diye vaat etmiştir. Başka bir ayet-i kerimede Nisa suresi 46 mana olarak okuyorum. Şüphe yok ki Allah kendisine ortak koşmayı affetmez. Ortak koşmaktan başka günahları dilediği kimseler için affeder. Kim ki Allah-u Teala'ya ortak koşarsa büyük bir günah işlemiş, Hakk'a iftira etmiş olur buyurulmaktadır. Ey mümin kardeşler, ey hak yoldaşları, fırsat eldeyken korkunç ölüm bizi bulmadan
yalnızlık evine gitmeden, girmeden, amelimizle baş başa kalmadan, rezil rüsva olmadan, etrafımızdaki aile efradımıza, evlad-ı ihalimize hasret kalmadan, ahbaplarımız, ehlimiz, evlatlarımız, arkadaşlarımız bize düşman olmadan, kabre varmadan, dillerimiz susmadan, gözümüzün nuru sönmeden, yüzümüz kabre dönmeden, nar-ı cahimi görmeden, Rabbimizi sevelim, dilimizle övelim, zira kişi sevdiğini çokça anar ve onu asla kırmaz. Her emrini canına minnet ve devlet ve saadet bilir. Biz onu seversek o da bizi sever. Biz onu översek o da bizi över. Ona yürüyerek gidene o koşarak gelir. Evet, Allah ismi celalinin efendim açıklamalarını okuyoruz, devam ediyoruz. O bize canımızdan daha yakındır. Bizler ona

Kulundan tard etmesin, kovmasın. Kovarsa hangi kapıya gideriz? Nereye güvenir ve dayanırız? Hak'tan gayri ne var? Her şey bakidir. Hak'tan gayri ne şey var ki bakidir ve sonsuzdur? Allah bakidir. Bizleri kapısında, kulluğunda daim kılsın. Onun kapısındaki kulluk onsuz sultanlıktan çok ama çok daha hayırlıdır diyor. Evet, Esma-i İlahi diyor ki, ulema-i benamdan naklolundu ki Allah-u Teala'nın 3000 ismi vardır. Binini ancak melekler bilir. Binini ancak peygamberler bilir. 300'ü Tevrat'ta, 300'ü Zebur'da, 300'ü İncil'de ve 99 ismi ise Kur'an-ı Kerim'dedir. Bir ismini kendi zatında gizlemiştir, onu bildirmemiştir. O ismine de ismi azam denilir. Bütün isimler büyüktür ama kendinde gizlediği ismi azam gizli kalmasından anlaşılıyor ki ona mahsus bir isim, onun için ismi azam denmiştir. Sevgili Peygamber Efendimiz, ismi azamı da bizlere hadis-i şerifleriyle şöyle beyan etmiştir. İsminin de ismi azam olduğunu Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha haber vermiştir. Kur'an okuyan ve onu hatmeyleyen mutlaka o ismi Kur'an'ın içerisinde hatim ettiği için okur, bulur ama bilemez demiştir. Evet. Yani Kur'an'da gizlidir diyor. Kur'an-ı Kerim hatim ettiğimiz zaman farkında olmadan o Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu Hazretlerinin ismini telaffuz etmiş oluyoruz zaten ama gizlemesinin de hikmetleri vardır diyor. Evet, inşallah bu konuya da biraz sonra ilahimizden sonra devam edeceğiz efendim.

0: Allah Allah, ne güzel ilahi değil mi? Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzünü, hop cemalini görsem yüzünü, bir kez düşte rüyada görsem yüzünü. Ya Muhammed, canım arzular seni. Ya Muhammed, canım pek sever seni. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete, Kabe'yi tavaf etmeye radyomuzun çok kıymetli dinleyicileri, dostları, Hadim hocamızın nezaretinde önümüzdeki hafta inşallah mukaddes yolculuğa çıkıyorlar. Cenab-ı Hak hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip eylesin. İbadetlerini kabul eylesin, kolay eylesin inşallah. Arzu eden dostlarımıza, kardeşlerimize böyle güzel ezgilerle, güzel ilahilerle, güzel sohbet ve muhabbetlerle aslına uygun olarak. Şimdi tabii geçen bir ziyarette, sohbetteki bizim hocalarımızdan birisi demişti ki vallahi ben sizin burada doya doya ibadet yapmanızı istiyorum. İsmet hocamızın da söylediği gibi. Yani buraya turist gibi gelecekseniz hiç gelmeyin de. Bakın biz dedi defalarca zaten buradayız, gidiyoruz geliyoruz. Ama hayatınızda bir sefer efendim zorlu şartlarda, mübarek ve mukaddes yollarda gayret, hizmet, himmet ve aslına uygun bir ibadet, geri dönerken dolu dolu dönmeyi murad ediyorsanız, oradaki ibadetlerinizi coşku ile, verilen talimatlara uyarak, orada burada vakit geçirmeden, ki işte zaten sınırlı sayıda bir günler, buraya geldikten sonra Kabe-i Muazzama nerede, Medine-i Münevvere nerede, 100.000 derece sevap nerede? Dolayısıyla kardeşlerimize bunu gitmeden söylüyoruz. Orada kimseyle çatışmamasını, kimseyle atışmamasını, kimseyle tartışmamasını, orada gördüğümüz olumsuz şeylere kafayı takmamayı, olumsuz gördüğümüz şeyleri düzeltmeye çalışmamayı, kendi ahlakımızı güzelleştirmeye çalışmamızı, ibadetlerimizi aşk ile, şevk ile yapmayı öğütlüyoruz, söylüyoruz. Yani Kabe-i Muazzama'da otur seyret, oradan inen ilahi rahmetten, faziletten, bereketten istifade et kardeşim, abicim, ablacım diyoruz. Seyretmek de büyük mükafat. 120 rahmet iner, 60'ı tavaf edene, 40'ı namaz kılana, 20'si de oturup bakana. Böyle bir imkan varken değil mi? Bu güzelliklere sahip olmak varken neden gevşetiyoruz? Çünkü nefis ve şeytan hiçbir zaman bizim sevaphanemizi, güzellikleri, haiz olmamızı istemiyor da ondan. Orada bile bir şeyler buluyor. Karı kocayı tartıştırıyor, hocayla ziyaretçiyi tartıştırıyor, oradaki efendim alışverişteki adamla bir ortama sokuyor. Onun işi gücü yok zaten, bu bozmaya çalışıyor. Senin benim kazandıklarımızı yok etmeye çalışıyor. Onun vazifesi bu. Bizim vazifemiz de ne? Dolu dolu gelmek. Allah'ın izniyle bunlara da dikkat edilirse zaten hem Hadim hocamız hem de İsmet hocamız bunları çok ayrıntılarına kadar, detaylarına kadar anlatıyorlar. Yani çok şeylere şahit oluyoruz. Ravza-i Mutahhara karşımızda, Yeşil Kubbe karşımızda. Hacı amcalar oturmuşlar, traktörün modelini konuşuyorlar. Tarladan çıkan ürünün tonunu konuşuyorlar. Yani bunlar burada konuşulacak şeyler. Konuşalım mı? Konuşalım ama burada yapalım onları. Orada Efendimiz'e salatü selam getirelim. Bol bol, bol bol. Hiç ağzımızdan düşürmeyelim. Salavat-ı şerifeleri burada da Bunu alışkanlık haline getirelim. Salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Getirebildiğimiz kadar, ne kadar, gücün yettiği kadar. Efendimizle kontak halinde kurmak bizi Allah'a yaklaştıracaktır. Evet, Hazreti Ayşe annemize sordular ya, Efendimiz de buyuruyor, İsmi Azam, Kur'an-ı Kerim okuyan mutlaka bu ismi telaffuz edecektir. Hatim indiren kardeşlerimiz, büyüklerimiz, gizli olan ismi Azam'ı da okuyacaklardır diyor. Cenab-ı Hakk'ın hikmetidir, gizlemiştir. Evliyasını gizlemiştir diyor. Bütün insanlar birbirine hürmet etsin diye. Kimin ne olduğunu bilebiliyoruz mu? Hor gördüğümüz insanlar toplumda bakıyoruz. Pejmurde bir şekilde ama neden bu durumdadır? Evveliyatını biliyor muyuz? Yani hangi durumda olduğunu, neler yaşadığını bilmediğimiz insanları böyle değerlendirmek lazım diyor ki Allah evliyasını da gizlemiştir. Bütün insanlar birbirlerine saygıyla, hürmetle, edeple muamele eylesin. Kadir gecesini gizlemiştir. Bütün Ramazan ayının gecelerini Kadir gecesini arıyor duygusu ile ibadetle geçirsinler diye Kadir gecesini Ramazan-ı Şerif'e gizlemiştir. Rıza-i ilahisi hangi ibadettedir? Gizlemiştir. Bütün emirlerini tutmamız için Allah'ın nehyettiklerinden kaçınmamız için ibadetlerdeki dereceyi de bilmiyoruz. Ama Rabbimiz emrettiyse hikmeti vardır, nehyettiyse hikmeti vardır diyoruz. İsmi Azam'ı Kur'an-ı Kerim'e gizlemiştir. Kur'an-ı Kerim'le haşir neşir olmamız için. Evet. Şimdi burada tabii bilinen 99 isimi anlatmaya çalışıyoruz. Aktarıyoruz ve inşallah programlarımızda elimizden geldiği kadar bu isimlerle inşallah bilgi sahibi oluyoruz. Ve Allah Celle Şanuhu bana bu isimlerim ile dua ediniz, ben de icabet edeyim diye üd'ûnü yestecib leküm buyuruyor ya. Mesela Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hu, değil mi? Er-Rahman Celle Celaluhu, ezelde bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, sevdiğini sevmediğini ayırt etmeyerek tekmil mahlukatını, bütün mahlukatını, bütün yarattıklarını Rahman isminin tecellisi ile nimetlere müstakrak kılan, tabiri caizse nimetlere boğan, nimetleri taşıran, veren Allah. Er-Rahman Allah. Diyor ki ya Rahman ismi celilini her farz namazdan sonra 100 kere okuyan kimseler gaflet ve unutkanlıktan ve gönül darlığından inşallah emin olurlar. Ne güzel değil mi? Bakın tekrar ediyorum. Her namazımızdan sonra sabah namazını kıldık. 100 kere ya Rahman, ya Rahman tesbihi baştan sona çevireceğiz. 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber diyoruz ya. 99 oldu. Namaz bitti. Seccadenin üzerinden kalkmadık daha. Veya kalktık. İşe gidiyoruz. Metrodayız, otobüsteyiz, minibüsteyiz, yoldayız, evdeyiz. Namaz bittikten sonra yine tesbih elimize alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Ya Rahman 99 oldu. Ya Rahman 100 Celle Celaluhu. Ne faydası var? Çok faydası var. Yapan kardeşlerimiz biliyorlardır. İnşallah Cenab-ı Hak bize de yapmayı nasip eylesin. Biz anlatıyoruz ama biz yapıyoruz anlamına gelmesin sakın. Biz aktarıyoruz. İnşallah Rabbim bizlere de uygulayabilmeyi nasip eylesin. Ne oluyormuş o zaman? Farz namazlardan sonra gaflete düşmekten, unutkanlıktan ve hani içimiz bazen daralır ya, böyle gönlümüz daralır, sıkılırız, sıkıntı olur. O zaman diyor Allah'ın izniyle bu ismi şerifi okuyan insanların gönülleri bir hoş olur. Ne güzel. İnşallah Rabbim bizlere de bu güzel duygulara haiz olmayı nasip eylesin. Gönüllere
1: huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida. İbn-i
2: radıyallahu anh şöyle dedi. Ebu Zübeyr'in Cabir bin Abdullah'tan işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Müslim, İman 134.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın, gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin İçimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken, onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
2: Evet kıymetli dostlarımız, güzel dilek ve temennilere amin diyoruz. Radyomuzun organizasyonlarından da zaman zaman bahsediyoruz. Yurt içi gezileri, İstanbul gezileri. Bu hafta sonu yine çok güzel bir gezi düzenlediler. Dolayısıyla bu geziler de devam edecek. Ayrıca Radyo Nida'nın Afrika'da yaptığı hizmetleri biliyorsunuz. Yardım derneği olarak kuyular açılması, adaklık kurbanlar, kurban kesimleriyle alakalı çalışmalar. Bir de cemiyetlerinizde radyomuzun organizasyonları var biliyorsunuz. Bunları da tercih eden kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade etmiş olalım. Dolayısıyla bu da özel ve güzel günlerinizde daha İslami kurallara, değerlere uygun yapılan cemiyetlerden bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerifler, bebek mevlidleri, semazen gösteri, tasavvuf musikisi eserleri icrası, efendim dolayısıyla robotlar, kılıç kalkan mehter takımı, her türlü organizasyonda radyomuzda işinde ehil olan gruplarla, bakın herkes her şeyi yapabilir ama işin ehlini yapanı bulmak sizi mutlu edecektir. Siz mutlu olduğunuz zaman elbette biz de mutlu olmuş olacağız. Evet, Rabbimizin güzel isimleri, Rahman ismini, ya Rahman, değil mi? Gaflet ve gönül darlığından inşallah bu isme devam edenlerin rahatlayacağını ifade etmiştik aradan önce. Er-Rahim Celle Celaluhu, Er-Rahim, pek ziyade merhamet edici Verdiği nimetleri iyi kullananları, yani Cenab-ı Hakk'ın rızası doğrultusunda hayatını tanzim edenleri daha büyük ve ebedi nimetler vermek suretiyle mükafatlandırıcı. Burası çok önemli şimdi. Ve ahirette yalnız müminlere merhamet edici Allah. Er-Rahim. Er-Rahim. Evet. Bu Er-Rahim ismini de sabah namazlarından sonra diyor. Sabah namazlarından sonra sadece 100 kere okuyanlara bütün mahlukat dost olur, sevilen olur, muhabbet ehli olur diyor. Bakın Er-Rahim, Ya Rahim diye bu tesbihi de çekebiliriz. Ya Rahim, baştaki Ya Rahman'dı. Her farz namazından sonra bunu da Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim Celle Celaluhu 100 kere, yani ne kadar vaktimiz alacak ki, yani 5 dakika alır mı bilmiyorum, almaz herhalde. 100 kere bu zikri çekmek, tesbihi çekmek, bu ismi okumak insana çok şey kazandırır, vakit kaybettirmez. Kısaca bunu da yapabiliriz. El-Melikü Celle Celaluhu. El-Melikü Celle Celaluhu. Bütün kainatın sahibi. Mutlak surette hükümdarı anlamına geliyor. Ya Melik. Ya Melik. Ya Melik. El-Kuddüs. Ne demek? Hatadan, gafletten, acizlikten, her türlü eksiklikten çok uzak, pek temiz olan Allah Celle Celaluhu. Her ismin, her mübarek ismin bir karşılığı var. Tabii ki yapabilmek, bu isimleri telaffuz edebilmek, boş durmamak, yani dilimizi hep böyle güzel şeylere alıştırmak. Yalnız kaldığımız zamanlarda tabi, hani böyle toplum içerisinde de 99'luk tesbihi çıkarıp böyle milletin içinde tak tak tak tak tak, bu da çok hoş bir davranış olmuyor. Yani onu kendi içimizde böyle sessiz sedasız bir şekilde yapabilirsek, karşı taraftaki insanları da farklı duygulara çekmemiş oluruz diye de düşünüyorum. Bunu da söylemiş olalım. Evet. Diğer ismi şerife geçiyoruz. Esselamu Celle Celalu. Esselam. Her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan, her türlü sıkıntıya karşı salim olan, her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran Allah, cennetteki bahtiyar kullarına selam eden Allah. Ya cennetteki, cennete girmeye hak kazanmış olan kullarına Allahü Teala selam edecek diyor. Evet, bu ismi şerifi, yani Ya Selamu, Ya Selam, Ya Selam, Ya Selam, Ya Selam, bir hastanın üzerine diyor 160 kere okursanız Allah'ın izniyle o hasta da şifa bulacaktır. O tedavi süreci ayrı bir şey. Yani böyle sıkıntılı anlar, hepimiz rahatsızlanıyoruz değil mi? Kimimizin beli ağrıyor, kimimizin eli ağrıyor, kimimizin başı ağrıyor. Midede sıkıntımız var. Her seferinde doktora gidiyor muyuz? Gitmiyoruz. Kendi çapımızda tedavi olmaya çalışırken, evimizdeki ilaçlarla tedavi olurken bunları da okuyuverelim, ne olacak yani? Ya selam, ya selam. El mümin, el mümin Celle Celaluhu, gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendisine sığınanları, kendisine yaklaşanlara aman verip onları koruyan, onları rahatlatan Allah. Ya mümin, ya mümin. Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinde hikmet var. Yani bunları okuduğumuz zaman gerçekten hem ruhen hem bedenen rahatlama olacak inşallah. Dediğimiz gibi aktarılan güzel isimler hayatımızda yer buldukça, çünkü ne yapacak, başka bir malayani ile mi uğraşacağız, kötü söz mü söyleyeceğiz, İlle efendim ille konuşmak için mi konuşacağız? Ha, yanımızda bir kardeşimiz, dostumuz geldiği zaman onunla ilgilenmemiz gerekiyor, o da başka bir şey. Şimdi yanımıza bir misafir geldi. Yani bunu zaman zaman çok yapılıyor. Veya misafirliğe gidiyorsunuz, televizyon bir açılıyor, herkes televizyon seyrediyor. Dostlar nerede nasıl muhabbet edecek? Nerede konuşacağız? Nasıl dertleşeceğiz? Misafirliğe gidiyorsun, yanındaki arkadaşın elindeki telefonla meşgul oluyor. Telefonla bakıyor, telefonla uğraşıyor. Çok önemli bir işiniz olabilir. İş takibi yapan kardeşlerimiz de var telefonlarıyla. Onlar istisna. Adam holding yönetiyor. İşte işletmesinde onlarca, yüzlerce eleman çalışıyor. Onlar istisna zaten. Onlar çok azınlıkta olan şeydir. Ama işte bakıyor, ne bakıyorsun? Öylesine önüme bir haber düştü, ona bakıyorum. Neye bakıyorsun? Örneğe bakıyorum. Neye bakıyorsun? Bir şey geldi, onu okuyorum. Ama biz misafirliğe geldik ya, veya sen arkadaşını ziyarete gittin ya, müsaitse zaten gideceksin, arayacaksın. Bir de bu yanlış da oluyor. Mesela müsaade var mı, uygunluk var mı, görüşmek istiyorum diye biz eşimize, dostumuzla irtibat kurduğumuz zaman da haberleşerek gidip gelmek lazım. Herkesin iş durumu farklı olabiliyor. Herkesin ev durumu farklı olabiliyor. Evde rahatsız olan vardır. Evde problem olabilir, değil mi? Bunlar hep toplumun içerisinde, nizam içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde, sevgi ve muhabbet içerisinde çözülebilecek şeyler. Ne oluyor? Güzel ahlak. Güzel ahlak, iyi güzel davranış, karşımızdaki insanlarla muhabbet etmek ve birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmek. Ne kadar güzel bir şey, değil mi? İşte boş zamanlarımızda bu böyle değerlendirebiliriz. Birisi yanımıza geldi. Yani bu her anlamda olabilir. Nereden nereye gidiyoruz ama toplumun problemlerinden değil mi bunlar? Evet, toplumun problemlerinden. Onun için misafire güler yüz, tatlı değil, ikram İslam'ın güzelliklerindendir. İslam'ın öngördüğü davranışlardan birisidir. Müsait, yalnızken tabii daha farklı davranabiliriz. Evet, bugün Esma-ül Hüsna'dan şöyle bir giriş yaptık. Allah izin verirse diğer programlarda da böyle biraz devam edelim istiyorum ben. Muzaffer Ozak Efendi'nin İrşad isimli kitabından derlediğimiz Esma-ül Hüsna, emin olun çok güzel pratik bilgiler var. Rabbimizin ismini anmak Zaten Allah-u Teala ne diyor? Fezkürûni ezkürküm, beni zikredin, ben de sizi zikredeyim, ben de sizi anayım. Allah'ın zikri bizim gibi değildir. Ama biz Allah'ı hep hatırda tutar, Allah'ı anarsak, Cenab-ı Hak'la beraber olduğumuzu bilirsek, samimi söylüyorum, hayatımız, yaşantımız daha farklı olacaktır, daha güzelleşecektir, daha bereketlenecektir. Neşeleneceğiz, neşüneva bulacağız. Problemlerden, sıkıntılardan Allah ile beraber olmaktaki aldığımız haz ve lezzet bizi dünya ve ahiret saadetine ve mutluluğuna götürecektir diyoruz. Aralık ayındaki umre için kayıtlar hızlı bir şekilde devam ediyor kıymetli dostlarımız. Bu konuda bilgi sahibi olmak için radyomuzu telefonla da arayabilirsiniz. Gelebilirsiniz de, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz burada, hocalarımız size detaylı detaylı bilgileri vereceklerdir. Ve bilgi sahibi olmadan adım atmayın, öğrenmeden adım atmayın. Detaylı bilgiye sahip olmadan karar vermeyin. Her konuda böyledir. İstişare edin, istihare edin. Doğru hareketlerde bulunup mutlu olmanın yollarını arayalım inşallah hep beraber. Evet kıymetli dostlarımız, sevgi ve muhabbet içerisinde inşallah Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Bir programda daha sizlerle beraber olduk. Rabbim bizi bize bırakmasın, bizi nefsimizin elinde oyuncak eylemesin. Çünkü nefis ve şeytan olanca gücüyle efendim bizi kendi saflarına çekmeye çalışıyor. Güzel gösteriyor, süslü gösteriyor, hoş gösteriyor, tatlı gösteriyor. Efendim heyecanlı gösteriyor, gösteriyor da gösteriyor ama Cenab-ı Hakk'ın rızası doğrultusunda hareket etmek de insanı mutlu eder, daha mutlu eder. Hem de bu güzel isimlerin, hani Rahman herkese eşit ama Rahim kendisini tanıyana ahirette güzellikler vereceğini beyan ediyor. Bu vesileyle inşallah bizler de bu istikamet üzere hayatımızı tanzim edelim inşallah. Ezanlar da okunuyor herhalde. Evet, inşallah biz de ezana bağlanacağız. Bu vesileyle Allah'a emanet ediyorum cümlenizi. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah efendim.
3: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Song. Eşhedü enne Muhammed.

Güneş ağır ağır çıktığı merdivenlerden inmeye başladı artık. En tepe noktasındayken gökyüzünün artık yavaşça batıya çevirdi yüzünü. Tıpkı gençliğin ömrün kemali olduğu gibi günün de kemali vardır. Ancak her kemalin içinde bir zeval saklıdır. İşte göğün zirvesinden meyil başladı, gölgeler uzuyor önümüzde. Güneşin ufkun doğusunda başlayan yolculuğunun yarısı geride kaldı. Günün tam ortası. En hareketli, en gürültülü, en telaşlı anları yaşanıyor günün. Ancak sanma ki bu hareket ebedi. Bak işte güneş bile çevirdi yüzünü. Her doğan şey gibi o da batacak vakti gelince. Bu en aydınlık zamanı aldanıp da zannetme ki karanlık bastırmayacak. Gençliğin kandırmasın seni. Bükülecek elbet belin. Zordur tabii yaz sıcağında kışı hatırlamak. Ama unutma, her yazın ardından güz gelir hiç şaşırmadan. Marifet, yazın büyüsüne kapılmadan kışa hazırlanabilmede. Kalk, bütün sesleri susturup içindeki sese kulak ver.

Kaybetme yönünü kalabalıklar arasında. Kıbleye çevir yüzünü. Anlık telaşlardan kopar kendini. Bak, ebedi huzura çağırıyor Rabbin seni. Çöl sıcağını biraz soğutup öyle dururdu huzura Nebi. Ve işte tam bu anda huzura doğrulduğunda cehennem ateşinin haram kılınacağını müjdelemişti. Ateşten korunmak için şimdi gençliğin en deli çağında, günün en sıcak anında anınla buluştur yeri. Haydi, vakit öğle namazı vakti.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme leke sumna ve ala rizkike eftarna feteqabbel minna inneke entes semi'ul alim.
2: Allah'ım, senin rızan için oruç tuttuk. Senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık. Bizden kabul buyur. Muhakkak ki sen her şeyi hakkıyla işiten ve bilensin.

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Sözün özü. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Kişide imanın alameti dörttür. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp bu bilinçle hayatına yön vermek. Allah'tan utandığı için günahlardan ve ahlaka aykırı davranışlardan kaçınmak. Nimetlerine karşı memnunluk gösterip Allah'a şükretmek. Allah'tan gelen acıya ve zorluğa katlanmak.

Sözün özü. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah dostlarının sünnetlerine sahip olmayan kimse gerçekte hiçbir şeye sahip değildir. Bunun üzerine ona Allah'ın sünneti nedir denildi. Sırrı saklamaktır cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti nedir denildi. İnsanlarla iyi ve güzel geçinmektir dedi. Allah dostlarının sünneti nedir denildi. İnsanlardan gelen sıkıntılara katlanmaktır dedi.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafe ve'l-gina.
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inneke afuvun kerim, tuhibbul afve fa'fu anna.
2: Allah'ım, sen çok affedicisin, çok cömertsin, affetmeyi seversin, bizi affet.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

0: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler, hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin atla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinledin.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

0: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Burası Radyo

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة فإذا صلحت صلح كل جسد وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Kıymetli kardeşlerim, bizleri yoktan var eden, varlığından ise haberdar eden, sayamayacağımız kadar nimetleri bize ikram eyleyen, yeryüzünde eşref-i mahluk olan insan suretinde bizleri gönderen Cenab-ı Hakk'a sonsuz ve nihayetsiz hamdü senalar olsun. Kainatın medarı iftiharı, peygamberlik halkasının son güneşi, Hazreti İbrahim'in duasının tecellisi olan kainatın efendisi Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimize ise sonsuz salatu selamlar olsun. Rabbim birlikteliğimizi, sohbetimize evvela mübarek eylesin. Cenab-ı Hak beraber geçireceğimiz şu dakikalarda okunacak olan ayat-ı beyinatları, ehadis-i nebevileri ve kıssaları bizlere en güzel şekilde ifade, cümlemize ise anlatılanlardan istifade edebilmeyi, anlatılanları hayatımıza tatbik etmeyi cümlemize nasip eylesin. Anlatılanlardan ders almamaktan, ibret almamaktan, mahşerin baharına rezil rüsva olarak uyanmaktan, amel defterine

Amelleri dağıtılırken amel defterini sol elinden alıp da cehennem ehli olmaktan Cenab-ı Hak cümlenizi ve cümlemizi muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bizler dünyaya imtihan için geldik. Bu dünya imtihan mahallidir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz öyle buyurdular. Dünya mezra'atul ahira. Dünya ahiretin tarlasıdır. Burası ekim tarlasıdır. Bir şeyler ekeceğiz ki ahirette hasat zamanı geldiğimizde hasatlarımızı elimize alacağız. İnsan dünyada imtihandayken, insanın dünya imtihanında kaybetmesine sebep olacak olan iki tane büyük düşmanı vardır. Bunlardan bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın huzurundan kovulan, kıyamete kadar kendisine yaşama hakkı verilen düşmanlarımızdan bir tanesi şeytan aleyhi lanedir ki bir zamanlar meleklerin hocasıydı, meleklere ilim verirdi fakat kibrinden dolayı Allah'ın huzurundan kovulmuş biri şeytandır. Diğeri ise şeytandan daha kuvvetli olan, bazı kitaplarda alimlerin ifadesine göre 70 şeytan kuvvetinde olan, asla ölmeyecek olan nefsimizdir, nefsi emmaredir. İşte kıymetli kardeşlerim, bugün sizlerle nefsimizi tanıyacağız. Nefis neydi? Nefis insana neler yaptırır? Veya bizden evvelkilere nefis neler yaptırdı? Gelin onlarla alakalı olan meselelere giriş yapalım. Aziz kardeşlerim, nefis ve nefisle beraber Cenab-ı Hakk'ın dışındaki her şey mahluktur. Cenab-ı Hakk'ın dışındaki her şey sonradan yaratılmıştır. Sevgili Allah'ımız Kur'an-ı Azimuşşan'da diyor ki Estaizu billah, ya eyyetühen nefsül mutmainne, ey mutmain olmuş olan nefis, mutmain olma makamına gelmiş olan nefis, nefsi envareyi Cenab-ı Hak yaratıyor. Ruhul Beyan'da der ki Cenab-ı Hak nefse, nefsi yarattığı zaman ona sordu, men ente ve men ene, sen kimsin ben kimim. Nefis o kadar dik başlılık yaptı ki Cenab-ı Hakk'a dedi ki sen sensin, ben de benim. Cenab-ı Hak nefsi azaplar, ateşler yurdu olan cehennemde yaktı. O azap ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle cehennem ateşi deyip geçmeyin. Dünyada kullandığınız ateş cehennem ateşinin 70 defa suyla yıkanmış halidir. Düşünsenize, zerresi dünyaya gelse dünya erir, öyle bir ateş. Ve Cenab-ı Hak nefsi ateşlerde terbiye etti. Sordu, sen kimsin ben kimim? Nefsin cevabı yine aynı. Sen sensin, ben de benim. Kıymetli dostlar, nefis o kadar dik başlılık yapıyor ki Cenab-ı Hak bu sefer onu soğukla azap ediyor. Soğuk da bir azaptır. Soğuktan donmak da bir azaptır. Bu sefer soğuklarda da azap gören nefis cevabını yine değiştirmedi. Sen sensin, ben de benim. Cenab-ı Hak bu sefer nefsi soğukla değil, sıcakla değil, Allah onu açlıkla imtihan etti ve sonunda sordu ki men ente ve men ene, sen kimsin ben kimim? Bunun üzerine nefis dedi ki sen kainatı yoktan var eden Allah'sın, ben de senin aciz bir kulunum dedi. İşte kıymetli kardeşlerim, nefis sıcakla imtihan edilmiş, imtihanı kaybetmiş, terbiye olmamış. Soğukla imtihan edilmiş, terbiye edilmiş ama yine Cenab-ı Hakk'a boyun bükmemiş, sonunda ise aç kalarak boynunu bükmüştür. Peki bu nefis nedir? Nefis nedir biliyor musunuz? Nefis bizimle Allah arasındaki en büyük perdemizdir. Eğer bu perdeler kaldırılırsa Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak mümkün olacak. Bundan dolayıdır ki İsmet Galibullah Hazretleri Kuddüzesi Ruhu diyor ki aziz anla galiz nefsin hicabi. Ey kardeşim anla ki bu nefis o kadar pistir ki galiz olan nefis seninle Allah arasına bir perdedir. Bunu artık anlamayacak mısın? Başka beyitlerde yine İsmet Garibullah Hazretleri buyuruyor ki bu nefsin hilesi hem kadri çoktur. Mehalik yerleriyle sekri çoktur. Nefsin insan karşısında o kadar oyunları büyüktür ki herkese farklı farklı kanallardan gelir. Alime ayrı gelir, cahile ayrı gelir, dervişe ayrı gelir, hacıya ayrı gelir, hocaya ayrı gelir. Kısacası nefsin herkese geleceği, kuracağı tuzaklar kişinin nabzına göre, kişinin durumuna göre çok farklıdır. Aziz kardeşlerim, sakın nefsinize yenilmeyin. Sakın nefsinizin hükmü altına girmeyin.
Zira bu nefis öyle bir nefistir ki Firavun'a Allah'lık taslatmıştır. Ve kâle ene rabbukumul e'lâ. Ben en büyük Allah'ım diyen Firavun'u Firavun yapan nefsi olmadı mı? Ey kardeşlerim, bu nefis Firavun gibi bir adama 90 bin çocuk öldürtmedi mi? Bu nefis Karun gibi zengin olan bir adama artık bu mallar benimdir, ben zekat vermem deyip Allah'a kafa tutmasına sebep olan en büyük başlıca düşman değil midir? Bu nefis Ebu Cehil gibi bir adama bile öleceği zamanda ben Muhammed'e inanmıyorum. Ey Abdullah İbni Mes'ud, bari gerdanlığımdan kes ki Muhammed ve adamları biraz gerdanlık görsün diyen en son anında bile nefretini kusmasına sebep olan şey değil miydi? Aziz kardeşlerim, biz nefsimize hükmetmek zorundayız. Nefsimizi zayıflatmak noktasındayız. Günahlar noktasında nefsimize söz geçirmek zorundayız. Eğer nefsimize söz geçirmezsek, nefis bizi öyle bir yere götürür ki, iman ettiğimiz Kur'an'a tekme atacak seviyeye getirtir. Eğer nefsimize söz geçirmezsek, nefis bizi insanların gözü önünde, ulu ortasında hayvanların bile yapmayacağı ahlaksızlıkları yapmaya sevk edecektir. Kıymetli dostlar, Hazreti Ömer Efendimiz zamanında bir deprem oldu anlatılır. Seyyidina Hazreti Ömer bütün insanları Medine'de Resulullah'ın mescidine toplamıştır. Hazreti Ömer Efendimiz mescitte orada bulunan halka dedi ki, ey insanlar, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim ki bir bölgede haramlar, zina ve ahlaksızlık, kısacası nefsin istediği şeyler eğer ayyuka çıkarsa Allah o bölgenin halkının bulunduğu toprağı Allah depremlerle sallamaya başlar. O halde herkes tövbe etsin dedim. Anlatılır ki insanlar tövbe ettiler ve daha mescitten dağılmadan ikinci bir defa deprem başladı. Hazreti Ömer Efendimiz ayağını toprağa vurarak dedi ki, ey toprak, biz vazifemizi yaptık, artık sen de sallanmayı bırak dedi ve Hazreti Ömer Efendimizin zamanında bir daha deprem olmadı. Kardeşlerim, depremler oluyor. Kardeşlerim, kıtlıklar oluyor, bereketsizlikler oluyor, yağmurlar yağmıyor, insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Bunların bütün sebepleri nefsimize hükmetmemiz gerekirken maalesef nefis ipleri eline almıştır ve nefsi envarenin bize yaptırmış olduğu günahlardan dolayıdır. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da öyle buyuruyor. Zahara al-fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydinnas. İnsanların elleriyle yaptıklarından dolayı yerlerde ve denizlerde, karayırlarda ve denizlerde fesatlık ortaya çıktı. İnsanlar eskiden birbirlerine kıyamazlarken şimdi aynı ailenin kişileri birbirlerini öldürmeye başlıyorlar. Eskiden böyle değildi. İnsanların saygısı vardı, hürmeti vardı ama bugün Kur'an'a tekme atılıyor Müslümanlar. Bugün Müslümanların gözü önünde iffetsizlik, namussuzluk yapılıyor. Maalesef nefis bize neler yaptırıyor. Kıymetli Üstadımız Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sirruhu buyurmuşlar ki, nefis o kadar pis bir şeydir ki vallahi fırsatını bulsa kişiye Kabe'de bile zina ettirir. Peki hocam, nefis bu kadar kötü de biz bu nefsi nasıl dizginleyeceğiz? Ben nefsime yeniliyorum. Nefsimin oyunlarına karşı her defasında aynı oyunları hep maalesef yutuyorum diyorsak, işte şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifi bize yol gösteriyor. Ela inne fil cesedi mudgaten. Allah Resulü buyuruyor ki, biliniz ki muhakkak ki insanın cesedinde bir et parçası vardır. Şöyle anlayalım. Bir araba ne kadar lüks olursa olsun, arabanın motoru, önemli olan motor noktasıdır. Veya bir telefon ne kadar pahalı olursa olsun, telefonun hafızasıdır asıl önemli olan nokta. Allah Resulü buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, insanın bedeninde bir et parçası vardır. Feiza salahat, eğer ki o et parçası salih olursa, düzgün olursa, temiz olursa, mikrop bulaşmamış bir et parçası olursa, salahal kullu ceset, cesedin tamamı, hepsi salih olur. Eğer o et parçası temiz olursa bedenin tamamı temiz oluyor. Ama ve izâ fesedet, eğer o et parçasında bir hastalık varsa, bir fesat varsa, bir ifsat varsa,
فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ Bedenin tamamı da o et parçasından dolayı ifsada gider. Peki o et parçası nedir? اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ Biliniz ki işte o da kalptir. İnsanın kalbi eğer ki temiz olursa bütün bedenin azaları kalbe bağlıdır. Kalpten dolayı bütün beden temiz olur. Ama eğer kalbimizde nefsin okları varsa, nefsin durum oyunları varsa, nefsin bizi çekmeye çalıştığı şehvetler varsa, bu sefer kardeşlerim kalpten dolayı bütün beden de ifsada uğrar. Kalbin ıslah edilmesi lazım. Kalbin de ıslah edilmesi Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ey insanlar bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kalbin mutmain olması zikre bağlıdır. Allah'ı hatırlamaya bağlıdır. Seherlerde zikretmeye bağlıdır. Geceleyin seccadelerde ağlamaya bağlıdır. Eğer kalbin ıslahı mümkün olursa nefsin de ıslahı bu vesileyle mümkün olacaktır. Ya eyyetühen nefsul mutmainne. Ey mutmain olmuş olan nefis. İrci'i ila rabbik radiyeten merdiye. Artık Rabbine razı olmuş bir şekilde, olunmuş bir şekilde artık dönebilirsin. Aziz kardeşlerim, nefsin oyununu şuradan hatırlayın, şuradan anlayın. Bu nefis o kadar acayip bir şeydir ki, cenaze namazına katılır insan, musallada yatan kişiyi görür, hatta bazen onunla beraber kabristanlıkta defin yapmaya gider. Ama nefis ona ölen arkadaşını, ölen akrabasını gösterdiği halde, ona hiç ölmeyecekmiş gibi kulağına günahları, dünya hastalığını fısıldar. Nefis o kadar acayiptir ki yanı başında faizden iflas eden onlarca insan örneğini görmesine rağmen kişiye der ki bir defadan bir şey olmaz, sen yaparsın, sen Allah'ın izniyle bu işin üstesinden gelirsin diye kişiye böyle oyunlar verir. Herkese gelir bu nefis. Bu nefsi ezmek gerekir. Bu nefsin oyunlarına karşı her zaman teyakkuzda olmak gerekir. Rahmetli Hasbi hocamız rahmetullahi aleyh ile bitireyim. Efendi hazretlerimizin bacanağı, kıymetli hocamız, büyüğümüz, alim-i Rabbani bir zat, İsmaila Camii Şerifi'nin müezzini. Rahmetli Hasbi hocamız nefsin oyunlarını şöyle anlatırdı. Derdi ki, ben geceleyin yatsı namazını kıldıktan sonra niyet ederdim. Derdim ki, ben bu gece saat 3'te teheccüde kalkacağım ve 12 rekat teheccüd namazı kılacağım. Fakat teheccüd vakti oluncaya kadar içinden nefsimle bir mücadeledeyim. Sonunda üzerinden yorganı atar, abdestimi alırım, teheccüd namazı kılacağım, 12 rekat kılacağım ve her rekatta da bir sayfa Kur'an okuyacağım. Tam namaza duracağım sırada nefsim bana derdi ki, Hasbi Hoca, sen peygamber değilsin, sen evliya da değilsin. 12 rekat kılıp her rekatta bir sayfa okuyacağına acizliğini kabul etsen de iki rekat kılsan olmaz mı? Bu nefis o kadar acayiptir ki bu fısıldamalarıyla benim kalbime girer. Madem öyle derdim iki rekat kılayım. Ama iki rekat kılarken de Yasin suresi 6 sayfadır. İlk rekatta 3 sayfa okuyayım, diğer rekatta 3 sayfa okuyayım. Yani iki rekatta Yasin suresiyle kılayım. Nefsim bu sefer bana der ki, Hasbi Hoca, Yasin suresi suredir de İnna Atayna ile Kevser suresi ile İhlas suresinin suçu ne? Onları niye okumuyorsun derdi. Bu sefer nefsim bu damardan girer ve beni yine ikna ederdi. İlk rekatta Kevser suresini, ikinci rekatta ise İhlas suresini okurdum. Artık anlardım ki nefis o kadar acayiptir ki vallahi fırsatını bulsa Kevser suresini bana ikiye böldürecek, ilk rekatta yarısını, birinci rekatta yarısını, diğer rekatta ise diğer yarısını okutturacak. Nefis böyle bir şeydir arkadaşlar. Nefis insanın kulağına fısıldar, insanın kalbine fısıldar. Yaz geldi, yaz geldi, herkes yapıyor, sen de yap der. Etrafındaki insanların günaha girmesinden dolayı sen de cesaretli ol der. Ama kardeşlerim, nefsine mağlup olanların hiçbir tanesi cenneti kazanmadı. Hepsi nefsleriyle beraber ahirette pişmanlık gözyaşları dökecekler. Rabbim nefsimize karşı uyanık olmayı cümlemize nasip eylesin. Nefsimize karşı yenilmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Evliyaullah'tan bir zat tarikat dersi çekiyormuş. Tesbihi almış eline, zikir yaparken
inanmayan bir adam gelmiş, o Allah dostunun zikir yaptığı yerde af buyurun o Allah dostunun suratına işemişti. O Allah dostu elinden tesbihi bırakmış, yüzünü silmiş ve kendisine o hakareti yapan gence dönmüş demiş ki, yavrum Allah senden razı olsun, hayatımda hiç bu kadar nefsimi terbiye etmedim buyurmuştu. Aziz kardeşlerim, nefsi terbiye etmenin yolu kalbi islaha bağlıdır. Kalbi islah etmenin yolu da Allah'ı zikre bağlıdır. Rabbim kendisini hiçbir zaman unutmayan, her daim kendisini zikreden kullarından olmayı bizleri muvaffak eylesin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ederken nefislerine karşı nefislerini yenenlerden olmak ümidiyle ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.

Alim sanma her giden mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
8: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 206.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi da'vetit tamme ve salatil kaime ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu meqaman mahmuden illezi va'atteh inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Ey Rabbim, sözlerin en güzeli hiç şüphesiz sana aittir. Bizim söylediklerimiz, söyleyeceklerimiz, söyleyemediklerimiz, söylemek istediklerimiz, içimizde sakladıklarımız, suskun bıraktıklarımız, terk ettiklerimiz, unuttuklarımız, fısıldadıklarımız, hepsi, hepsi, sözlerin hepsi ancak sana yöneldiği için güzeldir. Şüphesiz duayı dilimize veren sensin. Dilimizi duaya çeviren sensin. Sözlerin en güzeli sana aittir. Ve sözlerin en güzeli sana hitap etmektedir.

Ey Rabbim, ebediyen bana yakınlığını tattırdığın için, bana vahyettiğin tüm gerçekler için, beni hayat denen bu sonsuz lezzet pınarının başına oturttuğun için, bildiğin tüm ayıplarımı örttüğün için, gördüğün tüm kusurlarımı bağışladığın için, umuduma katık ettiğin tüm hayallerim için, en sevgilini bana elçi gönderdiğin için, ey sevgili, beni aşkına muhatap ettiğin için, sonsuz hamd sana, sonsuz minnettarlık sana, sonsuz minnet sana, sonsuz şükür sana, sonsuz teşekkür sana. Ey Rabbim, tut ellerimden sonsuz kudret elinle, beni hiçliğe düşmekten alıkoy, unutulmuşluktan uzak eyle beni, varlığına komşu eyle beni. Ben acizim, dayanağım sensin, fakirim ben, sığınağım sensin, dilsizim, sözüm sensin, körüm ben, gören sensin, sağırım ki sen işitensin. Ey Rabbim, sözlerin en güzeli sana aittir ve sözlerin en güzeli sana hitap etmektedir. Bu kırık dökük sözlerimi, bu perişan hitabımı sen kabul eyle, sen güzelleştir. Ki sen bana aşktan kanatlar vermiştin ya, aşkın semasına uçurmuştun ya beni, elimi sen dokunmuştun ya, hani ele avuca gelmez dokunuşları sen bahşetmiştin ya bana, gözüme kendi nazarından ışıklar vermiştin ya, gözle görülür güzellikler vermiştin ya bana, yüzüme tebessümü sen giydirmiştin ya, tebessüme karşılık veren güzel yüzler koymuştun ya karşıma. Ey Rabbim, yoktum ben, sen var ettin, unutulmuştum ki sen sevdin, sevdiğin için var ettin, bir sen sevdiğin için var edildim, bir sen beni andığın için ihya edildim. Öyleyse ey Rabbim, varlığımı aşkına armağan eyle, yak beni aşkının ateşinde, al beni bu rüyadan, al beni bu dünyadan, bu kırılgan varlığımı ebedi baharına toprak eyle. Ey Rabbim, bütün güzel sözler sana söylemekle güzeldir. Kırık dökük de olsa kabul eyle sözlerimi, yıkık dökük de olsa duy yakarışlarımı, kabul eyle beni, kabul eyle sözlerimi, suskunluğumu, dilsizliğimi en güzel dua eyle. Dua eyle dilsizliğimi, dua eyle suskunluğumu, en güzel dua eyle ki sözlerin en güzeli sana hitap etmektedir. Dua eyle sözlerimi, güzel eyle, güzel eyle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. Nefsin hevası için mağrur olup aldanma. Yüzüne bassın kadem, her ayağın yolu ol. Garazsız, hem ivazsız hizmet et her canlıya. Kimsesizin, düşkünün ayağı ol, eli ol. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol. İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem. Güler yüzlü, tatlı dil, her ağzın balı ol. Nefsine yan çıkıp da Kabe'yi yıksan dahi, incitme, gönül yıkma, ger uslu, ger deli ol. Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol. Gökçek gerek dervişin, sağına yoksula baya. Suçluların suçundan geçip hoşgörülü ol. Varlığından boşal, kim yokluğa erişesin. Sözünü söyle gerçek, Hulusi'nin dili ol. Çalış, tefeyyüz eyle, yücel, temeyyüz eyle. Fazilette, sehada, örnek insan ol, örnek. Doğruluk kârın olsun, vefa şiarın olsun. Sadakatte, vefada, örnek insan ol, örnek. Şol müselsel türrene, ben deylemiş ta ezel. Tarık-ı Mustafa'da, örnek insan ol, örnek.

Neylesin yok kurtuluş, gönlümüz divane olmuş. Hakka hamdü senada örnek insan ol örnek. İhlas ile amel kıl, halini mükemmel kıl. Keremde ve atada örnek insan ol örnek. Allah'a itaat kıl, her vecih ile taat kıl. Tevekkülde rızada örnek insan ol örnek. Hulusi kalb ile örnek insan ol örnek. Hüdaya bin şükür, bir müminiz, Allah'ımız vardır. Şehadet eyleriz, ancak Resulullah'ımız vardır.

Tahiyyatü selam olsun ana hem âlü sahbına ki şer-i pakine münkat dili agahımız vardır. O şah-ı nakşbendin bendesiyiz bab-ı lütfunda. Sırat-ı müstakime muttasıl dergahımız vardır. Bihamdillah bizim kaygı gününden bakimiz yoktur. Şefi-i ruz-i mahşer çaresaz-ı rahımız vardır. Rehi aşkındadır gerçi anın avare bir salik. Cenab-ı pür-ü ruşen dil karibullahımız vardır. Mukavves kaşlarından gayrı bir mihrabımız yoktur. Bizi tan eyleyen namerde eyvallahımız vardır. Ne derlerse desinler, biganelerden iştinabım yok. Harimi yara mahrem, dilde resmi rahımız vardır. Hulusi, kuyu yara kassalar mezarımız dostlar. Yolunda öldü derler. Başka ne günahımız vardır?

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik'i ve Ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bil cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle.

Evet değerli dinleyiciler, umre hakkında tabii yine konuşmaya, sohbet etmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz, bildiğiniz gibi umre yolculuğu ibadet amaçlı ve ibadet nitelikli güzel yolculuklardan, değil mi? Yani biz ibadet amaçlı ve ibadet nitelikli cihetiyle o yola çıkacağız. İşte bu cihette, bu niyetle çıktığımız zaman değerli dinleyiciler, yani ibadet niyetiyle olunca, o niyetle çıktığımız zaman Cenab-ı Hak her adımımızı, her nefesimizi, her karesi ibadet hükmüne geçiyor ve sevap kazanıyorsunuz. Sevap kazanıyoruz. Ne kadar güzel bir şey, değil mi? Ne kadar güzel bir yolculuk. İşte umre zamanlarında veyahut da hac zamanında, özellikle Ramazan ayında gittiğimiz, geçen Ramazan ayında gittiğimizde yeryüzü adeta bir ağız. Yani her taraftan insanlar gelmiş, dünyanın her tarafından Müslümanlar gelmiş. Tek bir ağız. Yani Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle tek bir insan hükmünde. Yani mesela tavaf ediyorsunuz, dua yapıyorsunuz, her şey sanki tek bir insan hükmünde. Yani azametine nispeten büyük bir sada, büyük bir ses. Allahu Ekber sesleri her taraf çınlıyor. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek diyerek, yani bu sesler etrafta çınlıyor. Her tarafa bir bakıyorsun, Endonezya'dan, Brezilya'dan, Rusya'dan, Özbekistan'dan, Mısır'dan, her taraftan, Suriye'den, Türkiye'den insanlar geliyor. Sanki tek bir insan hükmünde. Allahu Ekber, telbiyeler, semavat çınlıyor. Yani berzah aleminde dalga dalga bu sesler yayılıyor esasında. Bir de bunun yani bu toprağın üstünde, bu Mekke'de, Medine'de o sesler çınlarken acaba alemi, o manevi alemde neler, nasıl bir şeyler, değil mi? Dalga dalga nasıl, nelere, nerelere kadar gidiyor? Elbette ki Rabbimin huzuruna kadar. Melekler onu götürüyor. Bir de bunun manevi yön düşürmek lazım. İşte değerli dinleyiciler, umredeki tavaf. Tavaf yapıyoruz ya. Öncelikle bir emirdir ve bir ibadettir. Yani tavaf zaten 7 şart, bir tavaf oluyor. Bir kere dönmemiz bir şart. 7 defa döndüğümüz zaman da bir tavaf oluyor. Şimdi bu tavaf nedir? Bir emirdir, bir ibadettir. Zaten emir olmasa, böyle bir şey olmasa, ibadet olmasa biz neden yapalım? Yani neden durup dururken dönelim, değil mi? İşte bir nedir? Emirdir. İbadettir. Yani bu emir ve ibadet mümini kainatın ritmine uydurarak, kainatın ritmi. Yani düşünün, atomlardan, elektronlardan, nötronlardan tutun, her şey soldan sağa doğru. Yani şöyle kabul, sol tarafımızda kalbimiz, hemen sol tarafımızda Kabe. Kainatın her şeyi de öyle, o şekilde dönüyor. Kainatın ritmi de öyle. Zerreden kürrelere kadar her şey o şekilde dönüyor, o şekilde zikrediyor. İşte kainatın ritmine uydurarak büyük bir tefekkür kapısını açıyor bize. Büyük bir tefekkür. Yani tavaf değil mi? Tavaf sadece bir dönmek değil değerli dinleyiciler. Kainatın zikrini, kainatın bir şey etrafında döndüğünü, her şey dönüyor. Atomlar, elektronlar, nötronlar, zerreler, küreler, değil mi? Her şey dönüyor. Soldansa. İşte bu şekilde düşündüğümüzde, yani bir mümin, bir umreye giden bir kardeşimiz, bir ablamız veyahut da bir, yani bizler, sizler hep kim umreye gitmişse kainatın ritmine uyduracağız. Yani o tavafımızı, yapmış olduğumuz tavafı kainatın ritmine uydurarak büyük bir tefekkür kapısını aralamamız gerekiyor. Yani kainatta maddenin en küçük yapı taşı nedir? Kainattaki maddenin en küçük yapı taşı atomdur. Yani atomdan tutun, en büyük kürelere kadar, gezegenlere kadar, galaksilere kadar, değil mi? Hatta Şems-i Şumus dediğimiz güneşlerin güneşi. Onlar kendi etrafına dönüyor. Mesela bir düşünün, dünyamız kendi ekseni etrafında dönerken
Dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Bir kere dönmesi onun bir gününü meydana getiriyor. Ama dünyanın bir günü bizim insanoğlunun 124 bir senesidir değerli dinleyiciler. 124 sene. Yani biz ne yapacağız? 124 sene gidip ancak dünyamızın bir kere döndüğü o alanı biz 124 bir senede dönüyoruz. Düşünün yani o iş, bütün zerreler, küreler yani atomdan tutun. Değerli dinleyiciler, düşünün yani en büyük kürelere, gezegenlere, yıldızlara ve galaksilere kadar her şey dönüyor. Dönüyor. Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Döneceksiniz. Ve in min şeyin illa yusabbihu abdihi. Beni zikredeceksiniz. Bana hamd edeceksiniz. Cenab-ı Hak emretmiş. En küçük atomdan tutun ta gezegenlere kadar, kürelere kadar, yıldızlara, galaksilere, şemsi şumusa kadar az önce bahsettik. Dünyamızın bir kere kendi ekseninde etrafına dönmesi bir gün meydana gelir. Dünyanın günü bizim 124 bin senemiz. Bir Şira yıldızda yıldız var. O yıldızın bir günü dünyamızın bin senesi. Vakti büyüyor. Allahu Ekber. Yani bu gezegenler, bu galaksiler, bu küreler, onlar da dönüyor, onlar da zikrediyor. En küçük atom parçasından en büyüğüne kadar hepsi Rabbimi zikrediyorlar. Ya eyyühellezine, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü zkürullaha zikran kesira. Sadakallahu lazım. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikrediniz. İşte bütün kainat zikrediyor. Biz de zikredeceğiz. Biz de bütün kainatın, yani bu kainatın ritmine uyacağız. Büyük bir tefekkür kapısını açacağız. Büyük bir tefekkür ki yani onların zikrini, onların şeyini, tesbihini, Rabbimi zikretmelerin, tesbih etmenin temsilen biz de ne yapıyoruz? Kabe'nin etrafında dönüyoruz. İşte Kabe'nin etrafında tavaf ederken bu şekilde niyet ettiğimizde büyük bir tefekkür kapısını açıyor Cenab-ı Hak bize. Bu şekilde tavaf yapmamız gerekiyor. Yoksa o Ahmet dönüyor, Mehmet dönüyor. Ahmet 10 kere dönmüş, Mehmet 20 kere dönmüş. İşte şu şöyle yapmış, böyle öyle değil. O nedir? Afakidir, o nedir? Yani insanlar işte 50 defa tavaf yapıyor. Yap, istersen 100 defa yap. Ama işte bu en büyük tefekkür, bir kere bu tefekkürle yapmak nerede? İstersen 100 bin defa dön ama bu tefekkürü yapmazsan 100 bin defa dönmüş olursun. Ama bu büyük tefekkürü yaparsan, böyle niyet edersen, bir kereye döndüğünde bütün zerrelerin, kürelerin, galaksilerin, yani kainattaki her şeyin ritmini, yani ona uymuş oluyorsun. Derdin hiç uymuş oluyoruz yani. Onların tesbihlerini ve şeylerini, hamdlerini Rabbime biz takdim etmiş oluyoruz tavaf esnasında. İşte tavafın ehemmiyeti bu. Bu şekilde düşüneceğiz tavafı. Kainatta maddenin en küçük yapı taşı olan atomlar, küreler, galaksiler, her şey öyle yapıyorsa biz de ne yapacağız? Onları niyet edeceğiz. Acayip bir şey değil mi? Yani büyük bir tefekkür kapısını açmak. O şekilde niyet etmek. Her şey Allah'ın emrine, her şey ama her şey Allah'ın emri teslimiyet içinde tavaf halindeler değerli dinleyiciler. Yani biz de Kabe'nin etrafında tavaf halindeyiz. Her şey bir şeyin etrafında dönüyor ya. Yani Allah'ın emrine teslimiyet göstererek her şeyi ne yapıyor? Tavaf halinde. Hesapsız, sayısız, sınırsız atomların çekirdekler etrafında sayısız elektronlar dönüyor. Yani bunu ilim adamları, bilim adamları izah ediyorlar. İdraki maali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıklete çekmez. Yani bizler yeni duymuş olabiliriz veyahut da okunmamış veyahut da duymamış veyahut da bilmiyor olabiliriz ama değerli dinleyiciler, yani her şey Allah'ın emrini teslimiyet içinde tavaf halinde, her şey ama hesapsız, sayısız, sınırsız bu atomların, en küçük maddenin en küçük yapısı yani parçası, çekirdekleri etrafında, atomların çekirdekleri etrafında sayısız elektronlar, bak atomların çekirdekleri etrafında dönüyorlar. Ki neyle dönüyor? Sayısız elektronlar. Döndükleri gibi gezegenler güneşleri etrafında dönerler. Gezegenler.
Mesela 12 gezegen var. Güneş eksen etrafında dönür değil mi? Mesela işte gezegenler güneşleri etrafında dönerler. Güneş ve yıldızlar galaksiler içinde belirli bir yörünge çerçevesinde dönerler. Tekrar bakıyoruz, dev galaksiler kendi çekirdekleri etrafında dönerler. Yani her şey tavaf halinde. Biz bu şekilde niyet edeceğiz. Bu şekilde umreye gittiğimizde, hacca gittiğimizde böyle niyet edeceğiz. Değerli dinleyiciler, bu şekilde. Yani büyük bir tefekkür kapısını açacağız kendimize. Yani neden her şeyi dar tutuyoruz veyahut da ehemmiyet vermiyoruz? Ehemmiyet verelim. Büyük bir tefekkür kapısını açalım. Bu kapıdan girip bütün, yani her şeyin, bütün kainatın ritmiyle beraber hareket edelim. Onların zikrini temsil edelim. Ne diyoruz mesela? Diyoruz ki atomların çekirdekleri etrafında sayısız elektronlar dönüyor mu? Dönüyor. Bilim bunu ispat etmiş. Gezegenler güneşleri etrafında dönüyorlar mı? Dönüyorlar. Güneş ve yıldızlar galaksiler içinde belirli bir yörünge çerçevesinde dönerler mi? Dönüyorlar. Tekrar bakıyoruz, dev galaksiler kendi çekirdekleri etrafında dönüyorlar. İşte Kur'an bu baş döndürücü dönüşleri. Bak, Kur'an bu baş döndürücü, acayip bir baş döndürücü, küçük atomlardan ta büyük galaksilere kadar, Şems-i Şumus'a kadar. Her biri bir yörüngede yüzmektedir ayetiyle haber veriyor ayeti kerimede. Yani baş döndürücü bir dönüş. Yani biz başı boş değiliz. Biz kainatın ritmine uyacağız ve o şekilde tesbih ve zikrimizi devam ettireceğiz. Biz de ne yapıyoruz? Kabe'nin etrafında dönüyoruz, tavaf ediyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de bu baş döndürücü meseleyi her biri bir yörüngede yüzmektedir ayetiyle haber veriyor. İşte değerli dinleyiciler, yüz binlerce Müslüman, değil mi? Her taraftan gelmişler. Mısır'dan, Suriye'den, Irak'tan, İran'dan, ta Nijerya'dan, Endonezya'dan, Bangladeş'ten, kısacası Türk her taraftan. Yüz binlerce Kabe'nin etrafında Allah deyip dönüyorlar. Değil mi? Hepimiz oradayız, görüyoruz. Yani Türkler bir taraftan, işte Araplar, herkes, yani Kabe'nin etrafında ne yapıyoruz? Dua ederek, Allah diyerek. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gina azabennar diyerek dönüyoruz. İşte kainatın bu eşsiz ritmine ayak uydurmuş oluyoruz bu şekliyle. Yani binlerce, yüz binlerce Müslüman Kabe'nin etrafına dönerken, Allah deyip dönerken dönüyoruz değil mi? İşte kainatın bu eşsiz ritmine ayak uydurmuş oluyoruz. Her şey tavaf halinde ya, her şey dönüyorlar ya. Yani her şey Allah'ın emrine teslimiyet içinde tavaf halindedirler ya. Atomların çekirdekleri etrafında sayısız elektronların dönmesi, gezegenler güneşleri etrafında dönmesi, güneş ve yıldızların galaksiler içinde belirli bir yörüngede çerçevesinde dönmesi, yani az önce bahsettiğim gibi, bizler de ne yapıyoruz? Yani bütün insanlar, bütün Müslümanlar, değerli dinleyiciler, kainatın bu eşsiz ritmine ayak uydurmuş oluyoruz. Ayak. Biz başıboş değiliz. Yani umre yaparken boş böyle. İşte bazıları dönüyor. İşte insanlar dönüyor. Ben de döneyim. Yok. Öyle yok. Ne yapacağız? İşte kainatın ritmine ayak uyduracağız. Her şey değerli dinleyiciler, her biri bir yörüngede yüzüyorlar ise biz de Kabe'nin etrafında ne yapıyoruz? Kainatın ritmine uyuyoruz. İşte Kur'an bu baş döndürücü ayeti kerimeyle haber veriyor. Haber veriyor. Öyleyse değerli dinleyiciler, Kabe'nin etrafında dönen müminlerin, yani sizlerin, bizlerin, umreye gitmiş olan, umreye gidecek olanların, müminlerin yörüngesine kendini bırakan Müslüman biz ne yapacağız? İşte o yörüngeye kendimizi bırakacağız. O dönüyor ya, Müslümanlar dönüyor. Biz de döneceğiz. Biz de Allah diyeceğiz. Biz de Bismillah diyeceğiz. Biz de tavaf edeceğiz. Yani onların o ritme bırakacağız. Acayip bir şey değil mi? Orada 7'den 70'e.
çocuklara bakıyoruz, gençlere bakıyoruz, o hacı amcalara, hacı teyzelere, yürüyemeyenlere, o gerçekten böyle ne bileyim işte o ritme ayak uyduracağız. O ayak uyduracağız. Yani müminlerin yörüngesine gireceğiz. O yörüngeye kendimizi atacağız. Kendimizi bırakacağız. Bu ibadetin hazzıyla, bu ibadetin feyziyle, bu ibadetin güzel böyle şeyiyle inşallah o hazla yıkanır, arınır ve günahlardan bağışlanırız inşallah. O şekilde de düşüneceğiz. Yani dönerken Rabbim bizlerin günahlarını affeyliyor. Zaten diyoruz ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Bizleri kendine kul, peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet eyle ya Rabbi.

İzziyle, kerametiyle, ihsanıyla, lütfuyla Cenab-ı Hak bizim günahlarımızı bağışlar Allah'ın izniyle. İşte o şekilde değerli dinleyiciler. Bu şekilde bir tavaf yapacağız. Ne yapalım? Bir eser dinleyelim mi? Peki. 5 Ekim'de inşallah gidiyoruz. Değerli dinleyiciler, 5 Ekim'de umrecilerimizle birlikte yola çıkacağız. Eğer isterseniz gelin Asr-ı Saadet'e, Ceziretül Arab'a gidelim. O mukaddes beldelere gidelim, Mekke'ye, Medine'ye. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama selam verelim. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. İşte biz de ne yapacağız? Ona selam vereceğiz ve tavaf edeceğiz. Sizden de selam götüreceğiz inşallah, nasip olursa. Evet, bu güzel eser de sizlere gelsin inşallah.

Evet değerli dinleyiciler, işte Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle tek bir ağız. Yani umre zamanlarında yeryüzü adeta tek bir ağız oluyor. Dünyanın her tarafından insanlar geliyor. Gayeleri, yani o ritme, kainatın ritmine ayak uydurmak, kainatın zikrini yapabilmek. İşte bu emir ve ibadet mümini kainatın ritmine uyduruyor. Büyük bir tefekkür kapısını açıyor. Az önce de bahsettik değerli dinleyiciler. İşte bu şekilde yapılan umreler, yapılan haçlar Allah'ın izniyle kabul olur. Neden olmasın ki? Zaten Cenab-ı Hak ne diyor? Üd'ûne estecib leküm, dua edin kabul edeyim diyor. Siz de, bizler de oraya dua etmeye gidiyoruz. İbadet etmeye gidiyoruz. Yani her şey nasıl Allah'ın emrine teslimiyet içinde tavaf halindeyseler, bütün kainat, az önce de bahsettim, bütün her şey yani Allah'ın emrine teslimiyet noktasında tavaf halindeler. Yani atomlardan tutun, elektronlardan, nötronlardan, bütün gezegenler, her şey zikir halindeler. Tesbih ediyorlar. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. Hiçbir şey yok ki kainatta Allah'ı zikretmesin. İşte biz de o ritme, yani o ritme ayak uydurarak onların namına ne yapıyoruz? Tavaf ediyoruz. Yani o hesapsız, sayısız, sınırsız atomların çekirdekleri nasıl ki yani elektronları döndükleri gibi çekirdekleri etrafında o dönüyorlar, aynen öyle de. Biz de o şekilde ne yapacağız? Yüz binlerce Müslüman Kabe'nin etrafında Allah deyip dönecekler. Yani her türlü dua yapacağız. Kainatın bu eşsiz ritmine ayak uyduracağız. Kabe'nin etrafında döneceğiz. Yani kendimizi, tekrar ediyorum, bizler kendimizi ne yapacağız? Müminleri yörüngesine kendimizi bırakacağız. İşte o yörünge içinde nasıl onlar dönüyorsa biz de döneceğiz. Değil mi? Acayip bir şey. İşte acayip bir feyiz. Acayip bir insana haz verir, feyiz verir, bereket verir. Cenab-ı Hak lütfuyla, fazlıyla ne yapar? Bizlerin de günahlarını affeyler. Affeyler. Nasıl ki yani Kabe'yi ne yapıyoruz? Kabe'yi tavaf ederken Hacer-ül Esved'in hizasından başlıyoruz, değil mi? Hacer-ül Esved hizasına gelmeden az önce de hemen dua ediyoruz. Yani Hacer-ül Esved'in hizasına gelmemiz sebebi, Cenab-ı Hak yarın o Hacer-ül Esved taşı bize şehadet edecek. Herkes telefonuna şöyle bir baksın, kamerası var değil mi? O elinizdeki telefonların aklı, şuuru, zekası var mı? Her şey yüklenmiş. Yani bilen biri tarafından, şuurlu, yani ilmi, zekası, şuuru, yani her türlü bilgisi olan biri tarafından ne yapmış? O telefona bilgiler yüklenmiş. Sen kamera açıyorsun, o bütün oradaki insanlar dönerken, tavaf ederken, umre yaparken gösteriyorsun değil mi? Cenab-ı Hak da Hacer-ül Esved'e, Hacer-ül Esved taşına o yetkiyi o vermiş. Yani Müslümanlar geldiğinde, yani gelecekler sana Bismillahü Allahu Ekber diyecekler. Yani bizi kameraya alıyor, kameraya. Değerli dinleyiciler, bütün umreye gelenleri Bismillahü Allahu Ekber diyoruz ya, biz geldik ya Rabbi, geldik sana, geldik ya Rabbi, lebbeyk Allahümme lebbeyk, yani sen davet ettin, biz geldik, davetine uyduk ya Rabbi. Ve karşısına ilk vardığımızda ne yapıyoruz? Kabe'yi tavafa Hacer-ül Esved'den başlıyoruz ki Hacer-ül Esved taşı yarın bize şehadet edecek, bizi böyle gösterecek. Senin bu kulun ya Rabbi umreye geldiydi. Ya Rabbi işte Bismillahü Allahu Ekber dedi. Kabe'yi tavaf etti. Her bir şaftan sonra tekrar elini kaldırdı, sana şehadet etti ya Rabbi. Şehadet edecek. Yani Kabe'yi tavaf Hacer-ül Esved'in hizasından başladığımızın sebebi, hikmeti bu. Yani Hacer-ül Esved hizasına gelmeden az önce de ne yapıyorduk? Dua ediyoruz. Allah'ım senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. Bunu bana kolay kıl ve benden kabul eyle diye niyet ediyoruz ya. İşte Hacer-ül Esved'e keşke yakın olsak da, keşke Hacer-ül Esved'e yaklaşabilsek de, Hacer-ül Esved taşını öpebilsek. Sünnet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, ama
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer radıyallahu anh'a çağırıyor. Ya Ömer, gel sen güçlüsün, kuvvetlisin, istersen Hacer-ül Esved'i her an, her zaman öpebilirsin ama izdiham yapma. Yani izdiham esnasında o müminlere, o Müslümanlara zarar verme, eziyet etme. Öyleyse uzaktan elini uzatacaksın, Bismillahü Allahu Ekber deyip sağ elinin avucunun içini öptüğünde aynı Hacer-ül Esved'i öpmüş gibi olursun diyor. İşte bizler ne yapıyoruz? Bizler de acaba yapabilir miyiz? Acaba gidebilir miyiz? Gidiyorlar, perişan oluyorlar. Keşke gitmeseydik. Keşke Hacer-ül Esved'e yaklaşma. Neden? İzdiham var. Herkes oraya hücum ediyor. Erkek, kadın hiç fark etmiyor. Bayanlar, ekseriyetle bayanlar. Ya en çok dikkatimi çeken de o. Bayanlar, ya mübarek o izdihamda sizin ne işiniz var? Sizin ne işiniz var? Geriden Bismillahü Allahu Ekber deyin ya. Aynı sevabı alıyorsunuz. Ama yok, illa öpme o sefer. Yani ben Hacer-ül Esved taşını öpeceğim. Bu sefer siz günaha giriyorsunuz, günaha giriyorsunuz. Veyahut da günaha sokuyorsunuz. Ne dedik, ne demiştik biz? Ya Rabbi, senin rızan için umre tavafı yapmak istiyoruz. Allah'ımızın rızası için yaparken Allah razı oluyor mu Hacer-ül Esved'e o şekilde gitmek? Ya erkekler bile bir daha ben gidemem, ben gitmem diyor. Neden? Görüyor oradaki sıkıntıyı. Bunu bana kolay kıl ve benden kabul ile diye biz diyet etmedik mi? Ya Rabbi, senin rızan için umre tavafı yapmak, peki Cenab-ı Hakk'ın rızası var mı orada? Hanımefendi kardeşlerime soruyorum. Beyefendi kardeş, o Hacer-ül Esved'i öpmeye giderken hal ve harekatlar doğru mu sizce? Orada Allah'ın rızası var mı? Dedik ya, sen, ya Rabbi senin rızan için umre tavafı yapma, hani var mı orada? Ya ne diyor Peygamberimiz Hazreti Ömer radıyallahu anh? Yani kısacası hepimize diyor, bütün ümmete diyor. Nasip Cenab-ı Hak böyle şeysiz, eziyet vermeden, ondan sonra insanlara zarar vermeden gidip öpülmüşse ay amen ne vasattakın, ama gerçekten eziyet var, gerçekten haram var. Hanımefendi kardeşlerimizin saçları açılıyor. Yani izdiham oluyor, kadın erkek orada birbirine şey halindeler. İster istemez, yani sen kadınlara uzaktan bakmak haram derken bizzat orada şey temas halinde, sık yani bir nevi herkes birbirini itiyor, birbirine Allah korusun, acayip bir izdiham. Yani bunlar kesinlikle haram değerli dinleyiciler, kesinlikle. Yani biz demiyoruz, bütün ulema diyor, alimler diyor. Allah'ın razı değilse onu yapmayacağız. Peki kolay kıl bak benden, ora kolay mı? Ya işte kolay nedir? Bismillahü Allahu Ekber deyip Hacer-ül Esved'i selamlayacağız, o kadar. Ama yakındaysa kolay öpeceğiz, ayrı mesele. Ama uzaktaysa elimizin içini selamlayacağız. Ellerin içi omuz hizasında kaldırılıp Hacer-ül Esved'e doğru uzatılır. Bu esnada Bismillahü Allahu Ekber deriz. Böylece Hacer-ül Esved'i selamlanmış ve öpmüş oluruz. Aynı zamanda değerli dinleyiciler, umre gidenlere için hatırlatıyorum. Umre gidecek olanlara 5 Ekim'de 10 Aralık'ta şu anda bizimle beraber umre gideceklere diyorum ki aman ha, Bismillahü Allahu Ekber deyin, durmayın. Orada durulmaz. Çünkü çok kalabalık. Arkadan gelenler var. Herkes Bismillahü Allahu Ekber diyor. Hemen Bismillahü Allahu Ekber deyip öpüp devam edeceğiz. Yani Kabe'yi solumuzu alarak tavafa devam edeceğiz. Bir şaft, ikinci şaft, üçüncü şaft, dördüncü şaft, beş, altı derken yedide, yani bir nevi bir tavaf yapmış oluyoruz. Yani Kabe'nin etrafında her dönüş bir şaft olduğu için tavaf da 7 şafttan ibaret. Tavaf yaparken çeşitli dualar okunabilir. Bazen soruyorlar. Yani kitaba da bağlı kalabilirsiniz. Kendiniz de okuyabilirsiniz. Tövbe ve istiğfarda bulunabilirsiniz. Bir insan kendini Allah'tan sonra kendini bilen, en iyi bilen kendi nedir? Kendisidir. Yapmış olduğu günahlar vardır, hatalar vardır, kusurlar vardır. Yani insanların görmediği Allah'ın gördüğü, insanların bilmediği, Rabbimin bildiği hatalar, günahlar, kusurlar vardır. İşte bunlar ne yapacak? Kendisi dile getirecek. Duaların Kur'an'dan ve hadislerden iktisal edilen dualardan olması daha faziletli ama mesela ne diyoruz biz orada? Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve qina azabennar.
Yani ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver. Amin. Bize Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten. Yani ahirette de iyilik ver. Amenna. Amin. Bizi cehennem azabından koru. Ne kadar güzel bir dua. Zaten bunu Rüknü Yemani'ye geldiğimizde, Bismillah, sahilimizi kaldırıp Bismillahü Allahu Ekber dediğimizde başlıyoruz bütün meleklerle birlikte. 70 bin melek Cebrail başlarında. Onlarla birlikte aynı duayı yapıyoruz. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Yani ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver. Amin. Ahirette de iyilik ver. Amin. Bizi cehennem azabından koru. Amin. İşte ayeti bir Kur'an duasıdır. Bunu zaten yapıyoruz. Her şafta Rüknü Yemani'ye geldiğimizde Rüknü Yemani'den Hacer-i Esved taşına, yani o selamlamaya kadar yapıyoruz. Ve namazlarda da okuduğumuz gibi tavaf esnasında da okuyoruz. Zaten diğer dualar da okunabilir. Sizin içinizden, kalbinizden, ruhunuzdan geçen her türlü dualar, yani o diğer Hacer-i Esved'i geçtikten Rüknü Yemani'ye kadar çeşitli dualar yapabiliriz, yapabilirsiniz. Yani tavaf esnasında cevşen, mesela cevşen okunabileceği gibi tahmidiye, sekine gibi Kur'an ayetlerinden muktabes dualar var. Mesela sekine duası 19 defa okunacak, hepsi de Kur'an'dan alınan dualar. Veya başka dualar okunabilir değerli dinleyiciler. Yani duanın Arapça okunması, ki elbette ki Arapça okunması güzel ama Arapça bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Bilmiyor iseniz ki öğrenelim. Bilmeyenler öğrensin. Kendi dilimizce zikredip yani kendi mesela dilimize göre ihtiyaçlarımızı kendi dilimizce zikri yazılmış olan kitaplarda okuyabiliriz. Herkesin kendi lisanınca dualar var. İçimizden geçenler, istek ve ihtiyaçlarımız var. Yani hiç dua yapılmaması da tavafta bir eksiklik değil esasında. Giderken içinizden tefekkür ediyorsun mesela. Böyle her şeyi tefekkür ederek, ya Rabbi rızanı, cennetil firdevesini, cemalini talep ediyoruz. Rızanla, cennetil firdevesinle, cemalinle bizleri müşerref eyle. Ya Rabbi, Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hazreti Davud Aleyhisselam'a dağ ve demiri ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e şems ve kameri teskir ettiğin gibi İslamiyet'e ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını, kalplerini musahhar kıl. Ya geniş dua yapacağız ehlimize, ondan bütün yani ehli imana, bütün Müslümanlara, Gazze'deki kardeşlerimize, dünyadaki Müslümanlara, çocuklarımıza, yavrularımıza, namaz kılmayanların kılması için, oruç tutmayanların oruç tutmaları için, kısaca Allah'ın emirlerini yapmayanların Allah'ın emirleri yapması için dua edeceğiz. Orada dua yeri. Cevşenler okuyacağız. Cevşen için tahmidiye var, sekine duası var. Ya bunlar hep yani elimizden geldiği kadar okumaya gayret edeceğiz. Duada esas olan nedir biliyor musunuz değerli dinleyiciler? Duada esas olan duayı sessizce ve içtenlik yapmak. Bağırarak değil. Bağırarak tabi bağıranlar çok oluyor. Bu sefer yaptığımız ibadetleri dönüyorsun. Niye bağırıyor? Neden bağırıyorsun? Ya insanlar diyor biraz sakin ol deniliyor. Bağıranlar çok. Bazı hocalar Allah Rabbim inşallah başta nefsimize. Sonra onlara ya bağırmamak, gerçekten sessizce ve içtenlikle yapmak. Bağırarak veya yüksek sesle ağlayarak dua yapmak doğru değil. Takvaya uygun değil. Bağırarak veya yüksek sesle ağlamak gösterişe girer. Bağırarak dua yapmak. Siz düşünün, doğru mu sizce? Yani kısacası değerli dinleyiciler, tavaf yapan diğer insanları, diğer Müslümanları, diğer kardeşlerimizi rahatsız etmemek gerekir. Zaten sen umre yapıyorsun. Gayemiz rahatsız etmek var mı? Rahatsız etmeyeceğiz. Yani bu tavaf esnasında boş konuşmayacağız. Boş koşunu konuşmaktan çekineceğiz. Zaten konuşuyorsun akşama kadar, gece gündüz konuşuyorsun. Hiç olsun Allah aşkına Kabe'nin etrafında boş konuşmayalım ya. Kabe'den çıktıktan sonra
devletler yıkıyorsunuz, hükümetler kuruyorsunuz, yapıyorsunuz. İşte ya mübarek, oraya biz ibadete gittik, ne olur. Yani malayani konuşmaktan kaçınalım, boş konuşmayalım. Yani defterimize orada bir koş boş, bir Allah desek 100 bin Allah oluyor. Ha, boş konuşursanız 100 bin boş konuşmuş yani, defterinize yazılıyor. Yani malayani konuşmayalım. Genelde tefekkürü tercih edelim, düşünmeyi tercih edelim. Bir saat tefekkür, bir sene ibadet oluyor. Gereksiz kelam etmeyelim, gereksiz, lüzumsuz konuşmayalım. Ama maalesef ne kadar dersek de, ne kadar söylesek olmuyor. Rabbim inşallah önce nefsimize tatbik ettirsin, sonra sizlere böyle malayani konuşmayalım. Sessizce ve içtenlikle dua yapalım. Bağırarak, yüksek sesle ağlayarak, yüksek sesle dua yapmayalım inşallah. Yani diğer tavaf yapan kardeşlerimizi, diğer tavaf yapan Allah'ın misafirlerini rahatsız etmeye hiç hakkımız yok. Malayani konuşmayalım. Yani genelde ne yapacağız? Tefekkürü tercih edeceğiz. Tefekkür. Ve gereksiz kelamlardan, gereksiz, bak giden şu anda bizi dinleyip de umreye gidecek olanlar vardır. Lütfen Allah rızası için bunlara uyalım yani. Çok mühim değerli dinleyiciler. Bunlara yapmak çok mühim. Bu arada yine size bir güzel bir eser göndereyim. Sizlere inşallah bu güzel eserle devam edelim. Medine yollarında diyelim inşallah. 5 Ekim'de Medine yollarına, daha sonra Mekke yollarına düşeceğiz. Önce Medine yolları diyelim inşallah.

Ya mucibet davat. İstecip dua ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rabbi, yolculuğumuzu hayırlı, yapacağımız ibadetleri makbul, tavafımızı, umremizi, sayımızı makbul, meşkur, mebrur, umremizi kabul eyle ya Rabbi. Niyetimizi hayırlı amellerle tezyin kıl ya Rabbi. Niyetimizi hayırlı amellerle süsle. Amelimizi güzel niyetlerle mebrur kıl. Biz halis, niyetsiz ve güzel amelsiz eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi, bunlar şeytan ve şeytan gibi insanlardan bizleri uzak eyle. Bizleri kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a ümmet eyle ya Rabbi. Güzel bir niyetle yola çıkmamızı nasip eyle. Ya Rabbi, senin rızan için yola çıkıyoruz. Senin rızanı kazanmak istiyoruz. Senin rızan için tavaf etmek, senin rızan için say etmek, senin rızan için umre yapmak istiyoruz ya Rabbi. Bizlere kolay kıl ve bizlerden kabul eyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni e'ûzu bike mineşşikâki ven nifâk ve su'il ahlâk.
2: Allah'ım, bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

Günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim, son nefeste sen de Rabbim.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni e'ûzu bike minel fakri vel qilleti vel zulleh ve e'ûzu bike min en azlime ev uzlem.
2: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevdiğini,

0: Sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Dilimde dua, kalbimde sen. Her halimde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyorlar.

0: bugün gözyaşı döktüğün şey, yarın iyi ki Allah bunu bana nasip etmemiş diyeceğin bir imtihan olabilir.
1: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat, olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.
2: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiniyor gün. Gülün rengi soluyor. Eşyanın cezbesi yitiyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. İsmin anılmayacak orada burada. Kimse yolunu gözlemeyecek. Kimse evde beklemeyecek. Şimdi akşam, gün akşamlıdır, unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşadığını fark edesin, yaşatıldığını. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, seni sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o anacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye. Ve akşam, ikindinin sapladığı hançer, akşamın ufkunda nasıl da belli oluyor. Ufuklar kızardı, hüsranımızın kanı dışarı sızdı akşam. Gün akşamlı, güller solmak üzere açıldı. İnsan doğar ve ölür. Ötelere çevirir yüzümüzü akşam. Yıldızlar dünyadan sonrasını muştular gibi başlarını uzatır. Işıklar kayıplarımızın gittiği yeri, sevdiklerimizin gittiği yeri işaretler. Anlarız ki dünya dünyadan ibaret değil. Anlarız ki kalacağımız yer burası değil. Anlarız ki bulduğumuzu yitirmeden yitiklerimizi bulmak mümkün değil. Tahiyyata otur şimdi ve gözlerini ellerine kilitle. Diri olan her şeyin selamını söylerken dirileri diriltene, ölüleri diriltene, ellerinin ne kadar da küçük kaldığını hatırla hırsların karşısında. Sahiplendiklerinin hepsi avuçlarının içinde. Ama avucun boş olacak bir gün. Avucun boşalacak bir günün akşamında. Şimdi renkleri çekilmişken eşyanın, cezbesi sönmüşken dünyanın, ömrünü yeniden hesap et. Bir tahiyye miktarı ömür, ölümün arefesindedir hep. Bitmiş say ömrünü bitmiş ve son nefesinin gelip iki dudağının arasından çıkmak üzere olduğunu düşün. İki nefeslik bir şey ömür dediğin aslında, aldığın nefes hay olanın ikramıdır. Diriltenin ikramı. Nefes göğsüne sokuldukça hayattan nasibini alırsın. Hayyın hayat vaadine kanarsın. Hayatın için devam istersin verdiğin nefesle. Yalvarırsın, yakarırsın. Yeni bir nefese muhtaç olduğunu söylersin. Haydan gelir nefesin ve huya gider. Sanki aldığın her nefesle yalnız sana, yalnız sana kulluk ederim demen istenir. Verdiğin nefesin ise yalnız senden, yalnız senden yardım dilerim sözünün ruhu olması beklenir. Ömrünün bittiği anı uzakta sanma. Şimdi şu an geride bıraktığın ve senin adını verdikleri ölülerin başında duruyor gövden. Geride bıraktığın günlerde, bitirdiğin mevsimlerde, veda ettiğin yıllarda, terk ettiğin anlarda, yaşayıp artık hatırası kalmış senler vardır. Hepsi öldüler. Yalnız sen varsın diye hatırlanıyor onlar. Sen şimdi onları hatırlatan bir mezar taşı gibi dikiliyorsun gövdenle. Aslında dudaklarının arasına kazınıyor doğum ve ölüm tarihlerin. Doğumun aldığın ilk nefes, ölümün verdiğin son nefes. Yani ki iki dudağının arasında saklı ömrün. Şimdi aldın ve şimdi verdin. Şimdi verdiğin son nefestir. Uyan, yan.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Sen, hakikatin izini süren güzel kardeşim, ey kalbi yorgun yolcu, bugün sana asırların süzgecinden geçmiş bir hikmetle, bir arif lisanıyla sesleniyorum. Bu sözleri şu an tesadüfen dinlemiyorsun. Tesadüf alemin sırrına eremeyenlerin sığınağıdır. Arifler bilir ki bu kainatta her şey ince ve kusursuz bir tevafukla örülmüştür. Rabbinden bir işaret istedin. Gecelerin o zifiri sessizliğinde, içindeki derin boşlukla baş başa kaldığında, hangi yola gireceğini bilemez haldeyken, fısıltıyla dahi olsa bir cevap aradın. Belki de gökyüzüne bakıp, içinden kopan sessiz bir feryatla, "Allah'ım doğru yolda mıyım, bana göster," dedin. Ve o derin sessizlikte, sanki kimse seni duymuyormuş, duaların boşluğa karışıyormuş gibi hissettin. Ama bugün Hak Teala sana kendi rahmetiyle adeta lisan-ı hal ile sesleniyor. Sanki kalbine "benden bir işaret istedin, işte buradayım" manasını ilham ediyor. Senin rehberin benim, senin yolun benim, senin mutlak huzurun benim sırrını fısıldıyor. Bu sözler zihninde bitmek bilmeyen imtihanlar veren, şüphelerin ve korkuların ağırlığı altında ezilen, önüne çıkan kararların büyüklüğü karşısında kendini çaresiz hisseden senin içindir. Rabbine dönüp "Allah'ım bana yalnız olmadığımı hissettir, inayetini göster" dediğin o anı hatırla. İşte bu fütuhata, bu manevi açılışa kulak ver. Bunu sakın hafife alma. Çünkü Allah ne zamanın takdirinde ne de suretlerin tecellisinde asla şaşmaz ve hükmünde yanılmaz. O hikmetini tam vaktinde, tam da ihtiyacı olana ulaştırır. Ve bugün kendi sonsuz ilminden süzülen bu nasihati senin kalbine fısıldamayı seçti. Hayatın içinde öyle duraklar vardır ki her şey sisler ardında kaybolmuş gibi görünür. Yönümüzü kaybetmiş, içimizi kemiren sorularla öylece yürürüz. Doğru yolda mıyım? Verdiğim karar hakkımda hayırlı mı, yoksa Rahman beni kendi halime mi bıraktı diye düşünür dururuz. O fırtınanın ortasında kalbe vesvese düşer ve tevekkülün nurunu kaybetmek çok kolaylaşır. Ancak şunu kalbine iyice nakşetmelisin. Merhametlilerin en merhametlisi, yarattığı hiçbir kulunu karanlıkta sahipsiz bırakmaz. Şu an bu hakikati dinliyorsan, bil ki göklerin kapısı duana açılmış demektir. Senin o sessiz zannettiğin yakarışın, gök katlarını aşıp makamına ulaştı. Sen semanın dilsiz olduğunu düşünürken, Hak Teala senin için en güzel cevabı çoktan hazırlamaya başlamıştı bile. Bugün sana Taha suresindeki o yüce hitapla, "Korkma, şüphesiz ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm." Taha 46 hakikatini hissettiriyor. Şüpheye düşme, çünkü yolunu o aydınlatacak. Duraklama, çünkü senin için kapalı görünen o kapıları Fettah ismiyle o açacak. Belki de şu an yüzleştiğin dert, aşılması imkansız bir dağ gibi görünüyor. Çaldığın kapıların yüzüne kapandığını, beklediğin cevapların bir türlü gelmediğini hissettin. Ve tüm bunlar sana Rabbinin senden uzaklaştığını düşündürdü. Ama bilmelisin ki Allah çoğu zaman senin zahirde beklediğin şekilde değil, senin ruhunun asıl muhtaç olduğu şekilde icabet eder. Hatırla Tur Dağı'nda Musa aleyhisselam, gecenin dondurucu soğuğunda, çölde ailesiyle yapayalnız kaldığında, sadece ısınmak ve yolunu bulmak için uzakta yanan bir ateşe doğru yürümüştü. O zahirde sadece bir odun ateşi.

parlayan ilahi bir nur gibi yolunu aydınlatmayı murat ediyor. Hayatın kavurucu sıcağında seni serinleten bir rahmet bulutu kılmak istiyor. Sana bu imtihanda yalnız olmadığını hatırlatmak istiyor. Sana şefkatiyle, "Ey kulum, senin sessiz çığlığını duydum. Döktüğün gizli gözyaşlarını gördüm. Kalbinin en derinlerindeki o ince sızıyı biliyorum," diyor. "Benden bir işaret istedin. İşte senin cevabın benim, senin kılavuzun benim," diyerek ruhunu sükunete çağırıyor. Şunu da idrak etmeni isterim. Çoğu zaman işareti dışarıda, göz kamaştırıcı olaylarda, akıl almaz mucizelerde ararsın. Oysa ilahi tecelliler her zaman o ihtişamlı suretlerle gelmez. Bazen gönül aynana düşen, incecik bir ilhamla, okuduğun bir ayetle, duyduğun bir nasihatle ya da "ben hala buradayım" diyen sessiz bir esintiyle gelir. Şu an duyduğun bu sözler, Allah'ın senin kalbine lütfettiği o ince ilhamın bir vesilesi, o latif fısıltının bir yansımasıdır. Nefsin bunu reddetmek istese de, ruhun tam da bu anı bekliyordu. Bunu göz ardı etme. Senin hayatında bugün bir kafa karışıklığı, bir kaos gibi görünen o tablo, aslında Allah'ın sana doğru yolu göstermek için kurduğu muazzam bir sahnedir. Bizler genellikle belirsizliği bir ceza sanırız. Oysa belirsizlik, nefsini aradan çıkarıp sadece ona muhtaç olduğunu, ona mutlak surette teslim olman gerektiğini öğrenmen için kurulmuş bir terbiye tezgahıdır. Her şeyin karanlığa gömüldüğü o an, onun nuruna en çok yaklaşacağın andır. Bugün kendi kendine, "Peki onca sesin, onca gürültünün arasında Hakk'ın nidasını nasıl ayırt edeceğim?" diye soruyor olabilirsin. Bu içsel sesin ondan mı, yoksa sadece kendi vesveselerimden ya da beni esir alan korkularımdan mı geldiğini nasıl bileceğim diyebilirsin. Bu içsel çatışma insanı yorar, bilirim. Ancak dinle, Allah vesvesenin ve kaosun değil, nizamın, sekinetin ve Esselam ismiyle mutlak huzurum kaynağıdır. Gerçekten onu arayan bir kalp, er ya da geç, Hakk'ın kalbe indirdiği o huzur dolu ilhamı tanımayı öğrenir. Şu an zihnin sana her şeyin bir gürültüden ibaret olduğunu söylese de, Allah bu fırtınanın ortasında sadece onu duyabilmen için kalbini eğitiyor, gönül aynanı pasından arındırıyor. Kendine şu soruyu sor: hangi ses bana iç huzuru veriyor? Hangi ses beni tevekküle, sevgiye, umuda ve şefkate çağırıyor? İşte o ses Hakk'ın sesidir. İnsanın içindeki şeytani vesveseler her zaman seni kargaşaya sürüklemek, içini korku ve umutsuzlukla doldurmak ister. Ancak Rabbin, umutsuzluğa düşmüş bir kalbe asla korku ve yeis diliyle seslenmez. O, samimi kuluna her daim hakikatle, güvenle ve rahmetle tecelli eder. Bazen büyük sarsıntılarla değil, kalbin içine inen o incecik, huzur dolu sükunetle konuşur. Ve bu sükunet o kadar latiftir ki, eğer zihnini susturup kalbine kulak vermezsen, onu duyup geçebilirsin. Bu yüzden, Ariflerin Sultanı İbn-i Arabi'nin de öğrettiği gibi, bugün Hak Teâlâ sana kalp yoluyla adeta şöyle nida eder: "Zaten senin fıtratına yerleştirdiğim hakikati artık dışarıda aramaktan vazgeç. Benim nurum senin derununa nakşedilmiştir. Sen beni aramaya devam ettikçe ben sana her nefeste rehberlik edeceğim. Bunu ruhunun en derin köşesinde hissetmelisin. Hayatındaki fırtına ne kadar şiddetli olursa olsun, Allah'ın seninle konuşmak, seni yönlendirmek ve yalnız olmadığını sana hatırlatmak için her zaman bir yolu vardır. Sana düşen tek görev, o yüce sedayı duyabilmek için içindeki dünya telaşını dindirmek, kalbini sükunete erdirmektir. Belki bugün etrafında sayısız insan, sayısız tavsiye ve baskı var. Herkes sana farklı bir yol gösteriyor.

ve bu seni daha da kaybolmuş hissettiriyor. Ancak işin sırrı şudur. İnsanlar sana ancak kendi idrakleri kadar yol gösterebilir. Ama sana yalnızca Allah mutlak rehberlik edebilir. O, kapıları o kadar kusursuz bir hikmetle açar ve kapatır ki, aklın hayrete düşer. Senin için hayırlı olmayan insanları hayatından sessizce çıkarır ve tam ihtiyacın olanları senin karşına çıkarır. Yolda kaybolmaman için köşe başlarına öyle işaretler yerleştirir ki, basiretle bakan gözler için her biri birer mucizedir. Bazen yüzüne kapanan bir kapının acısıyla sarsılırsın, neden kapandı diye isyan edersin. Fakat zaman geçer, perdeler kalkar ve anlarsın ki o kapının kapanması seni o an fark edemediğin büyük bir felaketten korumak içinmiş. Bu yüzden bugün Rabbin sana kainat kitabıyla ve kudretiyle adeta şöyle diyor ki, ey kulum, her şeyin ardındaki sırrı şu an idrak edemesen bile bana tevekkül et. Senin göremediğin ufukları ben görüyorum. Senin yürüyeceğin yolların sonunu ben biliyorum. Benden bir işaret istedin ve karşına çıkan bu tefekkür, senin o çok beklediğin bir inşirah vesilesidir. Ben seninleyim. Senin rehberin benim. Hakkın nidasını tanımak bir süreçtir. Bu hatasız olmak

Ben seninleyim. Senin rehberin benim. Hakkın nidasını tanımak bir süreçtir. Bu hatasız olmak dursun. Yalnız değilsin, Hakkın refakatindesin. Unutulmadın, kainatın Rabbinin o kusursuz himayesi altındasın. Bazen bir işaret isteriz ve bir anda her şeyin kolaylaşmasını, tüm dertlerin buharlaşıp uçmasını, pürüzsüz bir yolda zahmetsizce yürümeyi umarız. Oysa hakikatte ilahi işaret, çoğu zaman problemlerin yok olmasında değil, o problemlerin tam ortasında Allah'ın sana bahşettiği sarsılmaz dayanma gücünde gizlidir. Kendi hayatına dönüp bir bak. O hiç bitmeyecekmiş gibi gelen, imkansız görünen imtihanlarını hatırla. Onları nasıl aştın? Takatinin tamamen tükendiğini hissettiğin o kara günlerde seni ayakta tutan kimdi? Her şeyin yıkıldığını sandığın anda senin yegane sığınağın kim oldu? Bunların hiçbiri kör bir tesadüf değildi. Sen artık adım atacak halim kalmadı dediğinde bile seni adım adım uçurumun kenarından alan Rabbindi. O bugün sana rahmetiyle hissettiriyor ki, imtihanlarını bir gazap olarak görme. Onları ruhunun terbiyesi olarak gör. O senin içinde sarsılmaz bir iman, olayların fırtınasına kapılmayan güçlü bir karakter ve sadece kendisine dayanan mutlak bir güven inşa ediyor. Hatırla, kardeşleri tarafından kıskançlıkla kuyuya atıldığında, iftiraya uğrayıp yıllarca zindana mahkum edildiğinde ve insanlar tarafından tamamen unutulduğunda, Yusuf aleyhisselam da mutlaka içinden bir işaret, bir inşirah beklemişti. Zahirde her şey onun aleyhine işliyor gibiydi. Ama hakikatte Allah, onu Mısır'ın hazinelerine hükmedeceği o yüce makama taşımak için her bir adımı ince ince ilmekliyordu. O karanlık zindan, onu asıl gayesine ulaştıran yolun ta kendisiydi. Belki sen de bugün kendini kuyuya atılmış, ihanete uğramış, anlaşılmamış ve neden orada olduğunu bilmediğin bir zindanda hissediyorsun. Ama Hak Teala sana sünnetullahıyla gösteriyor ki, bugün senin zindanın gibi görünen o yer, yarın onun senin üzerindeki lütfunun sergileneceği en büyük sahne olacak. Bu yüzden çektiğin acıları bir terk edilmişlik olarak yorumlama. Çoğu zaman o derin sızı, Allah'ın senin geleceğin için hayati önem taşıyan bir cevheri senin içinde şekillendirdiğinin en açık işaretidir. Allah'ı seven, ona teslim olan kişiler için başlarına gelen her bir olay eninde sonunda mutlak bir hayra dönüşür. Bu şu demektir: bugün sırrına eremediğin, kalbinin daraldığı o karanlık dehlizler için yarın şükredeceksin. Çünkü Allah o dehlizleri şu an hayal bile edemeyeceğin kapıları açmak için kullanacaktır. Kendi kendine sor: ya bu zorlu süreç tam da ettiğim duaların asıl cevabıysa? Ya bu fırtına Allah'ın beni çok daha aydınlık bir menzile ulaştırma şekliyse? Senin içindeki o vesvese, yaşadığın zorlukları birer yenilgi gibi görmeni ister. Oysa Rabbin, bu imtihanları onun senin hayatında gizliden gizliye kendi hikmetini dokuduğunun birer teyidi olarak görmeni diler. İmtihan bu kadar çetinse, ardında saklanan lütuf ve rahmet de o kadar büyüktür. Onun sonsuz rahmeti sana nida ediyor, sakın şimdi pes etme. Biliyorum yoruldun, biliyorum gözyaşı döktün, biliyorum bırakıp gitmeyi çok kez aklından geçirdin. Ama senin bu çileli yolculuğun mağlubiyetle bitmeyecek. Senin yolculuğun zaferle taçlanacak. Çünkü senin Rabbin olan Allah, seni yolun yarısında yapayalnız bırakmak için buralara kadar getirmedi. Bugün Allah'ın ellerinde bir son gibi görünen o hüzünlü durum, yepyeni ve taze bir başlangıcın tohumu olacaktır. Yüzüne kapanan o dar kapı, çok daha geniş ve ferah bir kapıya yer açmak içindir. Yanağına süzülen o acı damlası, yarın başkalarına merhem olacak bir umut hikayesine dönüşecektir. Hayatına bir de bu gözle bak.

Senin ömrün, nakkaş olan Allah'ın ilahi kudret kalemiyle nakşettiği bir tablodur. Bizler çoğu zaman o tabloya dünya penceresinden bakıyor ve o an için sadece karmaşık çizgiler görüyoruz. Ama vaktin merhunu gelip de tablo tamamlandığında bir adım geriye çekilip o manzaraya bakacaksın. İşte o an göreceksin ki o en koyu sandığın çizgiler bile kusursuz bir ilahi nizamın, muazzam bir güzelliğin parçasıymış. Öyleyse şu an yaşadığın her şeyi tam manasıyla idrak edemesen bile şu mutlak hakikate sarıl. Rabbin takdirinde asla yanılmaz ve sana asla zulmetmez. İmtihanların senin asıl tekamülünün en kıymetli parçasıdır. Ve sabrının sonunda ulaşacağın o huzur, onun her daim senin rehberin olduğunun en apaçık kanıtı olacaktır. Hayatında hayır kapılarının açılması, sadece senin o bitmek bilmeyen yorucu gayretlerine değil, aynı zamanda Allah'a olan mutlak teslimiyetine bağlıdır. Bizler çoğu zaman ne kadar çok endişelenirsek, o kadar çok kontrol sahibi olacağımızı sanırız. İçimiz sıkıldıkça, olayların seyrini değiştirebileceğimiz yanılgısına düşeriz. Oysa gerçek şu ki, endişe ve kaygı kaderin akışını değiştirmez. Ancak sarsılmaz bir iman ve dua ilahi rahmeti celbeder. Yüce Yaradan, senden bütün dünyanın yükünü tek başına omuzlamanı istemiyor. O senden sadece kendisine tevekkül etmeni istiyor. Yarının ne getireceğiyle ilgili o boğucu dertlenmelerden vazgeç. Senin asıl vazifen, henüz yaşanmamış o karanlık yarınlar için endişelenmek değil. Sen daha o yarınlara adım atmadan önce, Rabbinin senin için en hayırlı yolu hazırladığına sarsılmaz bir imanla tevekkül etmektir. Bir düşün, bugüne kadar korktuğun senaryoların kaçı gerçeğe dönüştü? Ve kaç defa Allah, senin aklının ucundan dahi geçmeyen çözümlerle seni hayrete düşürdü. Şöyle bir geçmişine bakarsan göreceksin ki, o her zaman tam da olması gereken en doğru anda imdadına yetişmiştir. O bugün kalbine şefkatle nida ediyor. Bana tevekkül et, işlerini bana havale et manasını ilham ediyor. Tüm yükü tek başına omuzlayıp çırpınmayı bırak. Senin yegane sığınağın O'dur. Senin asıl cevabın O'dur. Musa aleyhisselam asasıyla Kızıldeniz'in önüne geldiğinde zahirde her şey bitmiş gibi görünüyordu. Arkalarında Firavun'un ordusu, önlerinde ise geçilmesi imkansız derin bir deniz vardı. Kaçacak hiçbir yer yoktu. Ama Musa aleyhisselam mutlak bir itaatle asasını o sulara vurduğunda Allah o yokluktan bir yol, o imkansızlıktan bir kurtuluş yarattı. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Sen Allah'a tam bir sadakatle güvendiğinde, o imkansız denilen yerlerde sana yollar açar. Belki şu an tam da o denizin kenarında hissediyorsun kendini. Sıkışmış, çaresiz ve nereye gideceğini bilemeyen bir halde. Ama beni iyi dinle, Allah'ın sana rehberlik etmesi için hali hazırda açık kapılara ihtiyacı yoktur. O dilerse engin denizleri yarar, dilerse ateşleri serin ve selamet kılar. Başkalarının sadece aşılmaz duvarlar gördüğü yerde, Allah sana kendi azametini göstermek için fırsatlar yaratır. Asıl mesele şudur ki, bizler adım atmadan önce bütün yolu, bütün cevapları görmek isteriz. Oysa hakiki iman böyle işlemez. İman, yolun tamamını göremesen bile Allah'ın senin adımlarını boşa çıkarmayacağına inanarak o ilk adımı tevekkülle atabilmektir. İman, gayba olan o sarsılmaz itimat, Hakk'ın vaadine duyulan o mutlak yakındır. İşte bugün Allah'ın seni davet ettiği makam tam olarak budur. Görmeden inanmak, her hikmeti o an idrak edemesen bile teslim olmak, bütün cevaplara sahip olmasan bile o yolda sebatla yürümek.
O sana her nefeste hatırlatıyor. Her şeyi kontrol etmeye çalışma, sadece ona iman et. O senin nereye götürdüğünü çok iyi biliyor. Ve sen şu an bu sırrı göremesen de, onun senin için yazdığı kader kusursuzdur ve asla seni hüsrana uğratmayacaktır. Belki dünya sana durmadan, her şeyin sadece senin çabana bağlı olduğunu, sen başaramazsan kimsenin senin için kılını kıpırdatmayacağını fısıldayıp duruyor. Ancak o derin hakikat şudur ki, sen hiçbir zaman yalnız değilsin. Allah seninle beraberdir, sana nusret eder, senin önündeki engelleri yıkar ve hayatını kendi rahmet elinde şefkatle tutar. Bu yüzden artık korkuyla savaşmayı, zihnindeki vesveselerle boğuşmayı bırak. Sen sadece sana düşen gayreti ortaya koy ama sonucunu mutlak bir rıza ile Allah'a bırak. Çünkü dümeni ona teslim ettiğinde, işte o an Allah senin imkansız sandığın şeyleri nasıl da kolaylaştırdığını gösterecektir. Bugün üstesinden gelinemez gibi görünen o devasa sıkıntı, yarın Allah'ın senin üzerindeki rahmetini sergileyeceği bir minber olacaktır. Seni boğduğunu hissettiğin o dert, mucizenin gerçekleşeceği bir mecra olacaktır. Çünkü Allah'a güvenmek kontrolü kaybetmek değil, aksine onu asla hata yapmayan yegane kudret sahibine devretmektir. Bugün sema sana lisan-ı haliyle şöyle sesleniyor. Ey kulum, korkunu serbest bırak. İçini kemiren o endişeyi rüzgara savur. Senin rehberin odur. Senin devan odur. Senin mutlak sükunetin odur. Ona tevekkül et ve tek başına aşamadığın yolları onun nasıl var ettiğini temaşa et. Bütün bir ömrün boyunca işaretler aradın. Net cevaplar bekledin. Aydınlık yollar gözledin. Ve bugün Allah sana o büyük gerçeği tekrar hatırlatıyor. Bir kulun alabileceği en büyük, en muazzam işaret, Hakk'ın bizzat onun hayatındaki varlığıdır. Onun seninle olduğunu bilmen için, gökyüzünün yarılmasını beklemene gerek yok. Bugün burada bu hakikatleri dinliyor olman, Allah'ın seni unutmadığının en büyük delilidir. Onun kevni ayetleri ve lisan-ı hali sana nida ediyor. Onun zaten senin fıtratına yerleştirdiği o nuru artık dışarıda arama. Sana üflediği o ilahi ruh senin derunundadır. Ve sen onu aradığın sürece bu dünyada asla yalnız yürümeyeceksin. O senin kılavuzundur. O senin sekinetindir. Onun rızası senin onca zamandır dilediğin o işaretin ta kendisidir. Hakkın yolunda yürümek ve onunla beraber olma şuuruna ermek, o yolda hiçbir dertle karşılaşmayacağın anlamına gelmez. Bu, o dertlerle karşılaştığında hiçbir zaman tek başına savaşmayacağın anlamına gelir. Attığın her zorlu adımın onun sonsuz merhametiyle destekleneceği anlamına gelir. Duan arşa ulaştı. O sessiz yakarışın asla cevapsız kalmadı. İçindeki o titrek iman dahi Rabbinin rahmet denizini dalgalandırdı. Ve bugün o senin kalbine şu hakikati mühürlüyor. Senin hayatının bir gayesi var. Senin attığın hiçbir adım boşuna değildir. Ve geleceğin onun şefkatli ellerinde güvendedir. Şimdi dön ve arkana bir bak. Onun yardımıyla hangi uçurumlardan döndüğünü hatırla. Sonra başını çevir, geleceğe bak ve en güzel günlerin henüz yaşanmadığına inan. Çünkü kılavuzun Allah ise, yol ne kadar karanlık olursa olsun, adımların her zaman sonsuz bir berekete çıkacaktır. Bu yüzden sözlerimi, Yüce Rabbin kalbine ektiği şu ilahi fısıltıyla tamamlamak istiyorum. Rabbinden bir inşirah istedin, ve işte buradasın. Senin rehberin O'dur. Senin cevabın O'dur. Senin Rabbin Allah'tır ve O kullarını asla terk etmez. Güven, çünkü tek başına değilsin. İnan, çünkü hikayen henüz bitmedi.
Yürümeye devam et. Çünkü hayatının o en güzel faslı, Allah'ın kendi kudret kalemiyle yazılmak üzere seni bekliyor. Bu manevi fütuhata, hayatın zorlu yollarında Allah'ın hala en güvenilir rehberimiz olduğunu hatırlamaya muhtaç bir kardeşimle daha paylaşmayı unutma. Rabbim seni her daim korusun ve her adımında nuruyla sana kılavuzluk etsin.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 208.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor. Dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

0: günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim, dünya değil sen olsun derdim, son nefeste sen de Rabbim.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun, benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyorlar.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerinin adıyla sohbetimize başlıyor. Ona sonsuz nimetleri için sonsuz kere hamd ediyoruz. Ve sevgili peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Sizlerin de üzerine Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz. Aziz dinleyenlerim, bugün sizlere Araf suresinin 203 ila 204. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini dinletecek, ardından sohbetimize başlayacağız. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri. Araf suresinin 203 ila 204. ayetleri.

0: Sadakallahu l-azim.
1: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden Rabbimiz Teala'nın ahsen-i kabul ile razı olmasını ve hasıl olan sevabın başta sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın ervahına, ezvacı tahiratın, ehli beytin, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bil cümle şühedai İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'i tefsir edip bizlere bırakan müfessirlerimizin, sevgili peygamberimizin hadisi şeriflerini aktaran, yazan, eserler bırakan muhaddislerimizin ve yine fukahayı İslam'ın, kibar-ı evliyanın ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına, mümin ve müminatın ruhlarına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 203. ayet-i kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara bir mucize getirmediğin zaman, ötekiler gibi onu da derleyip getirseydin ya derler. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyolunana uyarım. Bu Kur'an Rabbinizden gelen basiretlerdir. Yani kalp gözlerini açan beyanlardır. İnanan bir kavim için onlar hidayet ve rahmettir. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri sözlerine şöyle başlıyor. Vahiy bir müddet geciktiği zaman onlara, yani Mekkelilere, Kur'an'dan bir ayet getir veya falan ölüyü dirilt, bizimle konuşsun ve bizi davet ettiğin konularda seni doğrulasın diyerek, istedikleri gibi bir mucize getirmediğin zaman, daha önce Kur'an'dan okuduğun diğer ayetler gibi onu da derleyip getirseydin ya, yani bir şeyler uydurarak bir araya toplasaydın ya derler. Çünkü onlar Kur'an'ın tümünü bir araya toplanan düzmece, iftira olarak görüyorlardı. Bu tefsir, içtiba kelimesinin toplamak manasına göredir. Bu kelimenin aynı zamanda seçmek manası da vardır. Buna göre mana, inmesi beklenen ayeti veya gösterilmesi istenen mucizeyi diğer mühim işlerinin arasından seçip, Rabbinden isteseydin ya şeklinde olur. Onları reddetmek üzere, ey Habibim, de ki, ben ancak Rabbimden bana vahyolunana uyarım. Benim yaptığım ancak tabi olmaktır. Bu ayetleri uyduran ve ileri süren bir kimse değilim de buyurulmaktadır. Ve şöyle devam ediyor ayeti kerime. Bu, yani bu Kur'an, Rabbinizden gelen basiretlerdir ki kalplerin gözleri yerindedir. Hak o gözlerle görülür ve doğru onlarla idrak edilir ve inanan bir kavim için hidayet ve rahmettir bu ayetler. Çünkü onun nurlarından istifade ederler ve eserlerini ganimet bilirler. Ayette şöyle bir işaret vardır ki, peygamber ilahi vahye tabi olduğu gibi, veli de Rabbani ilhama tabidir. Çünkü nefislerin tezkiyesi ancak vahy ile ve ilhamla mümkün olabilir. Eğer nebi veya veli hidayete uymazsa, hevasına uymuş olur ki, böyle kimseler İrşada salahiyetli olmadıkları gibi aynı zamanda hain durumuna düşerler. Hain ise nübüvvet ve velayetin sırlarına asla emin olamaz. İlim ehlinden biri şöyle anlatır. Şam civarında bir belde olan Masife'de bulunuyordum. Baktım iki adam Allah ile halvet hakkında konuşuyorlar. Oradan ayrılmak istediklerinde biri diğerine gel şu ilmin bir semeresini görelim. Sonra aleyhimize delil olmasın dedi. Diğeri istediğin bir şeyi söyle de yapalım dedi. O da bundan böyle yaratılmışların emeği geçen hiçbir şeyi yememeye azmettim dedi. Ben de onların peşine düşüp ben de sizinle beraberim dedim. Onlar bir şartla dediler. Şartınız nedir diye sordum. Beni Lukam Dağı'na çıkarıp orada bir mağara gösterdiler bana ve dediler ki burada ibadete devam etmelisin. Kabul ettim ve mağaraya girip ibadete koyuldum. Her gün onlardan biri yanıma uğrayıp Allah'ın benim için takdir ettiği rızkı getiriyordu. Sonra kendi kendime şöyle dedim. Ne zamana kadar burada kalacağım? İyisi mi Tarsus'a gideyim? Orada helalinden yer, insanlara ilim öğretir ve Kur'an okuturum. Nihayet oradan çıkıp Tarsus'a vardım. Tarsus'ta bir yıl kadar kaldım. Bir gün bir de baktım ki onlardan biri başıma dikilmiş şöyle diyor. Ey falan, sen ahdine hıyanet ettin ve sözünde durmadın. Eğer bizim sabrettiğimiz gibi sen de sabretseydin, bize verilenler sana da verilirdi. Ben size ne verildi ki diye sordum, şöyle cevap verdi. Bize üç şey verildi. Yeryüzü dürülüp tek adımla doğudan batıya gitmek, yani tayyi mekan, su üstünde yürümek ve istediğimiz zaman gözden kaybolmak. Ve gerçekten bir anda görünmez oldu. Bu kez ben size bu hali veren Allah için tekrar bana görünmez misin? Çünkü gönlümü alt üst ettin dedim. Tekrar göründü ve sor dedi. Ben de tekrar eski halime dönebilir miyim diye sordum. Cevaben bana heyhat, hainlere güvenilmez diye cevap verdi. Hafız der ki kimseden vefa umma. Yok eğer dinlemezsen Simurg'da kimyayı boş yere ara dur. Hikayede Allah'ın dilediği kullarına nimetini lütfettiğine işaret vardır ve Allah'a kulluk hususunda sadakatle devama dikkat çekilmektedir. Yine hikaye edilir ki Aden'de medfun olan Şeyh Cevher köleydi aslında, sonra azat edildi. Pazarlarda alışverişle uğraşır ve dervişlerin meclislerine devam eder, onlara hüsnü zan beslerdi. Kendisi ümmi idi. Yine Aden'de medfun büyük şeyh Saad Haddad'ın vefatı yaklaşınca dervişler ona senden sonra kim şeyh olacak diye sordular. O da ölümümden sonraki üçüncü gün dervişler bir araya toplandığında yeşil bir kuş kimin başına konarsa o olacak buyurdu. Şeyh vefat edince dervişler kabri başında üç gün toplandılar. Üçüncü gün olup zikri ve Kur'an okumayı tamamlayınca şeyhin bahsettiği hadisenin olmasını beklemeye koyuldular. Bir de baktılar ki yeşil bir kuş gelip kabrin yakınına kondu. İleri gelen dervişlerden her biri kuşun kendi başına konmasını diliyordu. Derken kuş kanatlanıp döndü dolaştı ve Şeyh Cevher'in başına kondu. Böyle bir şeyin olacağı ne Cevher'in ne de dervişlerden birinin aklına gelmemişti. Bunun üzerine dervişler Cevher'in etrafında toplanıp onu vefat eden şeyhin zaviyesine götürmek ve onun şeyhlik makamına oturtmak istediler. Şeyh Cevher ağlamaya başladı ve ben şeyhliğe nasıl layık olabilirim? Ben bir çarşı pazar adamıyım. Ben dervişlerin yolunu ve adabını bilmem. Dışarıda işlerim var. Diğer insanlarla aramda bir kısım muameleler var diyerek bu ağır görevden kaçınmak istedi. Dervişler ise bu semavi bir iştir. Muhakkak yapman lazım. İnanıyoruz ki Allah Teala lazım olan şeyleri sana öğretecektir dediler. Bunun üzerine Şeyh Cevher, o halde bana mühlet verin. Çarşıya gidip halkla olan haklarımı ödeşeyim dedi. Ona mühlet verdiler. O da dükkanına gitti. Her hak sahibinin haklarını verdi. Sonra çarşıyı terk edip zaviyeye döndü. Dervişler de ona gereken tazim ve ilgiyi gösterdiler. Sonunda ismi gibi kendisi de Cevher oldu.

Dinlerim, dilerseniz bu ayeti kerimeyi programımızın ikinci bölümünde ele almaya çalışalım. Şimdi bir ara verelim. Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini size ilahi olarak dinletelim. Sohbetimize kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edelim inşallah.

beraberiz. 204. ayette kaldığımızı ifade etmiştik. Devam ediyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Müfessirimiz diyor ki, şanının yüceliğiyle ilgili hususlar zikredilen Kur'an okunduğu zaman onu kabul etmek ve gereğince amel etmek maksadıyla onu dinleyin, kulak verin. Çünkü onun sahip olduğu şerefli makam bunu zaruri kılar. Müstemi' kelimesi dinleyen demektir. Onunla sami' yani işiten kelimeleri arasında bir fark vardır. Müstemi' kulak veren, kendini vererek duymak maksadıyla dinleyen kimsedir. Sami' ise işiten yani duymak maksadıyla değil tesadüfen işiten kimsedir. Buna göre her müstemi' sami'dir. Ama her sami' yani işiten kulak veren müstemi' kimse değildir. Ayet-i kerime devam ediyor. Ve susun yani Kur'an-ı Kerim tilaveti sırasında ona gereken tazimi göstermek ve tam olarak dinlemek için susun ve bitinceye kadar gereken adabı yerine getirin. Her ikisi de susmak anlamına gelen insat ile sükut kelimeleri arasında da fark vardır. İnsat kelimesinde kulak vererek dinlemek manası vardır. Sükutta ise bu mana yoktur. Böyle yapın ki size merhamet edilsin. Yani Kur'an'ın en yüksek semerelerinden olan rahmeti ilahiyeyi elde edesiniz. İbni Abbas radıyallahu anhuma demiştir ki, bu ayet inmeden önce Müslümanlar namazda konuşuyorlar ve bir takım ihtiyaçlarını dile getiriyorlardı. Mesela bir adam namaz kılan bir cemaatin yanına gelir ve onlara kaç rekat kıldıklarını ve geriye ne kadar kaldığını sorar, onlar da cevap verirlerdi. Allah Teala bu ayeti indirerek namaz kılarken susup okunan Kur'an'ı dinlemelerini emretmiştir. Çünkü Kur'an kıraati namazın en büyük rükunlarındandır. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu ayeti imama uyan kimsenin susması gerektiği ve imamın kıraatinin aynı zamanda imama uyanın da kıraati olduğu hükmünü çıkarmıştır. Buna göre imam ister gizli okusun ister açıktan okusun, ona uyan kimse herhangi bir şey okumaz. Çünkü bu ayetle Allah ona iki şeyi emretmiştir. Susmak ve can kulağıyla dinlemek. İmamın gizli okuması sebebiyle dinlemek mümkün değilse bile susmak vacip olarak kalır. Ayetten bu hükmün çıkarılmasının izahı şudur. Ayette emredilen susmaktan maksat, namaz esnasında okumaktan nehyedilmeyip konuşmaktan nehi ise de burada sebebin hususiliğine değil lafzın umumiliğine itibar olunur. Çünkü bir kısım müfessirler ashab-ı kiramın namazda iken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında Kur'an okumaları sebebiyle bu ayetin özellikle namazdaki kıraat hakkında indiğini söylemişlerdir. Haddadi de tefsirinde bu görüşün en doğru görüş olduğunu belirtmiştir. El-Eşbah isimli eserde şöyle denilmiştir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh imamın Kur'an okurken karıştırmaması için ona şefkaten muktedilerden yani imama uyanlardan kıraati kaldırmış hatta yasaklamıştır. İbni Melek'in Şerhul Mecmua adlı eserinde belirttiğine göre imama uyanın kıraati tahrimen mekruhtur ve doğru olan görüş de budur. Hazreti Ali radıyallahu anh, imamın arkasında okuyan kimse
sünnete aykırı davranmıştır demiştir. Anlatıldığına göre ehli sünnetten bir grup Ebu Hanife Hazretlerine gelerek onunla imamın arkasında kıraat konusunda münazara edip onu bu fikrinden vazgeçirmek istediler. Ebu Hanife onlara "Hepinizle birlikte münazara etmem, bu konuyu görüşmem mümkün değil. Bunun için siz münazara işini içinizden en bilgili olanınıza bırakın. Birini seçin, onunla münazara edeyim," dedi. Onlar da içlerinden birine işaret ettiler. Bunun üzerine Ebu Hanife Hazretleri, "En bilgiliniz bu mu?" dedi. "Evet," dediler. Ebu Hanife, "Peki onunla münazara etmek sizinle münazara sayılır mı?" diye sordu. "Evet," dediler. Ebu Hanife, "Şimdi ben onunla münazara etsem ve herhangi bir delille onu sustursam sizi de susturmuş sayılır mıyım?" diye tekrar sordu. "Evet," dediler. Ebu Hanife, "Peki bu nasıl olur?" diye sordu. Onlar, "Çünkü biz onu imam olarak seçtik. Onun sözü bizim sözümüzdür," dediler. Bunun üzerine İmam Ebu Hanife Hazretleri, "İşte biz de bir adamı namaz kıldırmak üzere imam olarak seçtiğimizde onun kıraati bizim kıraatimiz yerine geçer. Çünkü o bizim adımıza da okumaktadır," dedi. Gelen kimseler Ebu Hanife'nin münazarada galip gelip kendilerini ikna ettiğini kabul ettiler. Müfessirimiz diyor ki, fakihler Kur'an kıraatinden maksadın düşünmek, tefekkür etmek ve gereğiyle amel etmek olduğunu söylemişlerdir. Bu ise ancak susmak ve dinlemekle hasıl olur. İşte bu yüzden imama uyan kimsenin susması vaciptir. Cuma hutbesi de bunun gibidir. Cuma hutbesi cemaate bir öğüt ve nasihat olması için konulmuş ve gereken istifadenin sağlanması gayesiyle onu dinlemek vacip olmuştur. Herkes kendi kendine hutbe okuyacak diye bir şey yoktur. Namazın diğer rükünleri kıraatten ayrılır. Onlar namazda huşuun sağlanması için konulmuşlardır. Çünkü ancak imamla birlikte rükû ve secde etmekle huşu hasıl olur. Bilesin ki ayetin zahiri ister namazda ister namaz dışında olsun okunan Kur'an'ı susup dinlemenin vacip olduğunu göstermektedir. Alimlerden büyük bir kısmı namaz dışında okunan Kur'an'ı dinlemenin müstehab olduğunu söylemişlerdir. Tefsirlerde böyle geçmektedir. Haddadi isimli alim ise namaz dışında Kur'an okuyan herkesi insanların susarak dinlemesinin vacip olmadığını söyler. Müfessirimiz diyor ki, Halebi isimli fakih şöyle demiştir. Fıkhi bir meseleyi yazmakta olan birinin yanında başka biri Kur'an okusa, yazmakta olanın dinlemeye imkanı olmadığı için günah, insanların kendi özel işleriyle meşgul olduğu yerlerde açıktan okuması sebebiyle Kur'an okuyana aittir. Buna göre bir adam gece vakti insanlar uyurken onları rahatsız edecek şekilde açıktan Kur'an okusa günahkar olur. El-Hülasa isimli eserde böyle geçtiğini ifade ediyor müfessirimiz. Yine bir çocuk evde Kur'an okusa, ev halkı da kendi işleriyle meşgul olsalar, eğer çocuk kıraate başlamadan onlar işlerine başlamış iseler, dinlememelerinde mazur sayılırlar. Fakat Kur'an okunmaya başlandıktan sonra başlamış iseler, mazur sayılmazlar. Yine Kur'an okunmasına başlandıktan sonra fıkhi konuları okumak da bunun gibidir. Bir mekanda Kur'an okuyan tek ise
Oraya uğrayanların hepsi onu dinlemek mecburiyetindedirler. Eğer okuyanlar birden çoksa dinlemek zor olacağından mecburiyet de ortadan kalkar. Kur'an'ı ezberlemek için hafızların okudukları Kur'an-ı Kerim ile muhatap olan hocalarının ve onları ziyaret eden kimselerin durumu böyledir aziz dinleyenlerim. Yine müfessirimiz diyor ki, toplu olarak Kur'an okumak da mekruh sayılmıştır. Çünkü bu durumda hem dinleme hem de susma emri terk edilmiş olur. Böyle yapmakta bir beis olmadığı da söylenmiştir. Bu konuda asıl olan Halebi'nin Eşşerhul Kebir adlı eserinde izah ettiği üzere susup okunan Kur'an'ı dinlemenin farz-ı kifaye olmasıdır. Müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor. El-Gunya adlı eserde şöyle denilmiştir. Kur'an'ı hatmedince insanların bir araya toplanıp açıktan İhlas suresini okumalarında bir beis yoktur. Fakat birisi okuyup diğerleri dinlese daha iyi olur. Fıkhi bir meseleyi yazan veya tekrar eden kimseye yanında okunan Kur'an'ı dinlemek vacip değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide geldi. Ashab-ı kiram iki farklı halka halinde oturuyorlardı. Bir halka fıkıh müzakeresiyle, diğer halka da Kur'an kıraatiyle meşgul oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıkıh müzakeresiyle meşgul olan halkaya katıldı. Eğer bu durumda Kur'an'ı dinlemek vacip olsaydı, Peygamberimiz böyle yapmazdı. Burada fıkhın ve fıkıh konularını müzakere etmenin önemine de işaret vardır. Nisab-ül İhtisab adlı eserde belirtildiğine göre, İmam Muhammed'in görüşüyle kabirlerde Kur'an okumanın caiz olduğu ifade edilmiştir. Fakat cenaze sahipleri diğer insanlarla meşgul iseler Kur'an cehren okunmamalıdır. Çünkü başka işle meşgul olan kimselerin yanında cehren açıktan yani sesli olarak Kur'an okumak mekruhtur. Sonra bilesin ki hutbe de bu ayetin hükmüne dahildir. Çünkü hutbede de Kur'an kıraati söz konusudur. Hatip hutbede Peygamber Efendimiz'e salavat getirse dahi cemaat dinler ve susar. Çünkü o da hutbenin bir parçasıdır. Hutbenin diğer kısımlarında nasıl davranırsak onda da öyle davranırız. Fakat hatip ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima, ey inananlar siz de ona salatu selam getirin ayetini okuyunca cemaat dilini hareket ettirmeden içinden salatu selam getirir. Böylece hem salavat getirip hem de susmak suretiyle her iki emri de yerine getirmiş olurlar. Minberden uzakta olup hatibi işitemeyen kimselerin durumu hakkında ihtilaf edilmiştir. En uygun olanı hutbeyi dinlemek mümkün olmasa da susma farzını yerine getirebilmek için konuşmayıp sükut etmektir. Çünkü böyle davranarak dinleyenlere benzemiş olur. Bir diğer husus da şudur. Konuştuğu zaman sesi ön saftaki insanlara ulaşıp onların hutbeyi dinlemelerine mani olabilir. Tatarhaniye adlı eserde şöyle denilmiştir diyor müfessirimiz. Hatip hutbede duaya başladığı zaman cemaatin ellerini kaldırması ve dillerini kıpırdatması caiz değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dil ile açıktan salavat getirmeleri de böyledir. Fakat onların kalben dua etmekte ve salavat getirmelerinde bir beis yoktur. Nisab-ül İhtisab'da geçtiği üzere bir iyiliği emir veya bir kötülüğü yasaklamak dahi olsa hutbe esnasında konuşulmaz. Bir kişi bir münker
yani olumsuz bir hareket gördüğünde konuşmayıp eliyle yahut gözüyle işaret etse, doğru olan görüşe göre bunda bir sakınca yoktur. Zira bir hadiste şöyle buyurulmuştur: Cuma günü imam cemaate hitap ederken, arkadaşına sus bile desen boş konuşmuş olursun. İmam Nevevi şöyle demiştir: Bu hadis hutbe esnasında her türlü konuşmayı yasaklamaktadır. Çünkü herhangi bir iyiliği emretmekle birlikte sus sözü gereksiz olursa, diğer sözler öncelikli olarak gereksiz hale düşmüş olacaktır. Dolayısıyla hutbe esnasında konuşan birini sözle değil, işaretle susturmak gerekir. Hadis-i şerifte geçen imam hitap ederken ifadesi, konuşma yasağının sadece hutbe esnasında olduğuna işaret eder. Nitekim Şafii mezhebinin görüşü de böyledir. Ebu Hanife ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, imam minbere çıkınca artık namaz kılmak ve konuşmak olmaz hadisini delil getirerek, imamın mutlak olarak minbere çıkmasıyla susmanın vacip olduğunu söylemiştir. Yine Ebu Hanife Hazretleri, imam hutbe vaktinden önce minbere çıksa ve hutbeyi bitirip namaza başlamadan önce herhangi bir ara verse, konuşmada bir beis olmadığını söylemiştir. Müfessirimiz bundan sonraki sözlerine şöyle devam ediyor: Hasılı, imam minbere çıkınca insanların konuşması ve nafile namaz kılması haram olur. El-Eşbah'ta denilir ki, bir kimse nafile bir namaza başladıktan sonra imam minbere çıkarsa namazını iki rekatte bitirir. Yani bir rekat kılmışsa ona bir rekat daha ekleyerek selam verir. Nitekim El-Kafi isimli eserde de böyle denilmiştir. Eğer üçüncü rekate kalkmışsa El-İhtiyar'da belirtildiği üzere namazını dört rekatte tamamlar. Cuma'nın sünnetine başlamışsa El-Eşbah ve diğer kitaplarda geçtiği üzere namazını dört rekat olarak tamamlar. Müfessirimiz diyor ki, Et-Tevilatun Necmiye adlı eserde şöyle denilmiştir: Susmak, iyice dinlemek için, iyice dinlemek de kulaklar için şarttır. Susun emrindeki işaret şudur: Zahir kulaklarınızla dinlemek için, zahir dillerinizle susun. Batın kulaklarınızla dinlemek için de batın dillerinizle susun. Umulur ki, yani böylece hakiki kulakla dinlemekle rahmete erersiniz. Hakiki kulak ise, ben onun kulağı olurum da benimle işitir kutsi hadisinde bahsedilen kulaktır. Kim Kur'an'ı yaratıcısının kulağıyla dinlerse onu asıl okuyandan duymuş olur. İşte Rahman suresindeki Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti ayetlerinin sırrı budur. Mevlana Cami şöyle der diyor müfessirimiz: Kur'an'dan bir harften başka bir nasibi yoksa şaşmamalı. Çünkü kör olan güneşin sadece sıcaklığını hisseder. Kıymetli dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan sohbetleri programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Mevlamızdan sizinle yeniden buluşuncaya kadar sağlık ve afiyet içinde olmanızı niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun diyoruz. Sağlıcakla kalınız efendim.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Mekke'nin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin, dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağına, müşrikler istemese de. Dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resul'ün ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuk. Hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlardı. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diye. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvanın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar hıçkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.

Kimselere anlatamadım derdimi, sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim, bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidini

0: gel kurbanım gel.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar.

Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.

Ana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

Sabır, hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Kalbin kırıkken bile Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemektir.

herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: "Ey akıl sahibi, sanat öğrenmeye çalış. Fakat o sanatı ehil olan kerem sahibi, temiz bir kişiden öğren."

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

kalbin daraldığında neden ben demek yerine Rabbim benden ne öğrenmemi istiyor diye düşün. Her imtihanın içinde bir terbiye vardır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: "Ümitsizlikten sonra nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var."

Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolumu hayra çıkar, kalbime iman nur ver.

İbni Ata Hazretleri şöyle buyuruyor: her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.

Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

çiçeklerin en güzeli gül. Güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün. Sana binlerce selat selam.

Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünya ile yorma, adını kalbinden silme.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta. Huzur.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Dilimde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

Rabbin yorulduğunda insanlara değil, Rabbini anlat. Çünkü insanların anlayamadığı bir derdi Allah bilir, sen söylemeden bile.

Gönlüm darda sen bilirsin. Sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık.

Günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim, son nefeste sen de Rabbim.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değil.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

kimselere anlatamadım derdimi. Sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim. Bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidin.